0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçek

0: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
8: Hoş geldiniz, ben Aydın.
7: Daha iyi bir sen, kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
8: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
7: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Niçin gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
8: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
7: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
8: Programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi, oradan bize ulaşabileceğinizi, aynı şekilde tüm programlarımızla ilgili ve Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım.
7: Evet Aydın, kişisel gelişim konusunda birçok tavsiye duyuyoruz. Sabah 5'te kalk, buz gibi duş al, 45 dakika meditasyon yap, ardından 3000 sayfa kitap oku, öğlene kadar 3 girişim başlat ve en önemlisi gülümsemeyi unutma. Çünkü artık kendinin en iyi versiyonunu oluyorsun.
8: Evet, tabii ki tüm bunlar ne kadar biraz daha şakacı bir dille aktarsak da sosyal medyanın bize sunduğu ideal yaşam ve ideal kişisel gelişim ritüelleri gibi. Sosyal medyaya baktığımız zaman aslında sanki orada sabahlar başka bir gezegende geçiyor gibi görüyoruz. Çünkü çoğu insan sabah 5'te kalkmayı, tabii ki bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar olabilir. Erken kalkmak da çok kıymetlidir gerçekten.
7: Evet.
8: Bunu sürdürebilirsek, ama çoğu insana baktığımız zaman sabah 5'te kalkmaktan ziyade belki 5 kez alarm erteliyor sabah. Ama sosyal medya sanki bunu bize bir zorunluluk gibi dayatmaya devam ediyor.
7: Evet, bu sabah rutinleri, aslında verimlilik listeleri, hedef tabloları, sürekli gelişim baskısı, bugün hepsini masaya yatıracağız sevgili dinleyiciler.
8: Evet, çok sık duyuyoruz. Kendini geliştir, daha iyi bir sen ol, potansiyelinin farkına var gibi çok duyduğumuz sloganlar var. Bunlar bize ne vaat ediyor ve gerçekten işe yarıyorlar mı? Yoksa sadece daha çok böyle yorgunluk ya da daha çok yetememe hissi mi bize getiriyorlar?
7: Evet, bugün kişisel gelişimin başlangıcını konuşacağız. Gerçek bir değişim nasıl başlar? Kendini geliştirmek ne kadar sürdürülebilir? Ve belki en önemlisi, bu yolculuğun yönü doğru mu?
8: Kulağa belki felsefi gibi gelebilir ama emin olalım ki çok pratik şeylerden konuşmaya çalışacağız bu program serisi boyunca. Bir yerden sonra belki işin derininde başka bir sistem de olduğunu göreceğiz. Ama önce belki bu 5'te kalkma hikayesini dürüstçe sorgulamak gerekiyor. Yani kişisel gelişim nereden geliyor? Kişisel gelişim fikri nerede başladı? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman Semra, modern kişisel gelişim düşüncesinin aslında 1930'larda Napolyon Hill'in bir kitabıyla, meşhur bir kitabıyla popüler hale geldiğini görüyoruz. Ve Hill bir kitabında, o meşhur olan kitabında, düşünce gücünün insan hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor ve zihinsel tutumun, yani pozitif olarak düşünmemizin, kendimizi pozitif olarak konumlandırmamızın maddi başarıyı belirlediğini söylüyor. Yani onun öğretisinde biraz daha zengin olabilmek için ya da ekonomimizi sağlıklı bir konuma getirebilmek için pozitif düşünmemiz gerektiği konusunda bir görüşü var Napolyon Hill'in. Ve Bu sayede hedefe odaklanmanın gücünü vurguluyor. Hill'e göre, Napolyon Hill'e göre başarı dış koşullardan değil içsel kararlılıktan geliyor. Yani öncesinde benim düşüncesel olarak, zihinsel olarak kararlı olmam gerekiyor ki yaşamımda da başarılı olayım. Hem finans alanında hem de aslında yaşamımın genelinde başarılı olayım. Napolyon Hill bunu düşünüyor ve düşünce gücünün insan hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatan meşhur bir eseri var. O kitabı yazıyor. Şu an belki reklam olur olmaz diye tam ismini anmıyorum kitabın ama Napolyon Hill dediğimizde, araştırdığımızda direkt karşımıza zaten çıkacaktır o kitap. Zihinsel tutumun maddi başarıyı belirlediğini ve pozitif düşünmenin de hedefe odaklanmanın da ne kadar güçlü olduğunu Napolyon Hill vurguluyor. Ve ilk olarak aslında onun bu bakış açısıyla beraber ortaya çıktığını görüyoruz. Ve baktığımız zaman aslında çok da eski değil. Yani 1930'lara kadar dayanıyor. Bu 1930'lardan geliyor. Ve bugün günümüzde bu nasıl karşımıza çıkıyor? Belki çoğu dinleyicimiz görmüştür sosyal medyada vizyon panosu. Yani hedeflerime ulaşmak için işte bir pano yapayım, o panoda örneğin işte nasıl bir araba istiyorum onun resmini oraya koyayım, nasıl bir ev istiyorum onun resmini oraya koyayım. Kötü değildir bunlar tabii ki, çok kıymetli şeyler. Niyet belirleme gibi ya da çekim yasası gibi bazı kavramları duyuyoruz. Aslında bütün bu kavramlar bu temele dayanıyor, yani Napolyon Hill'den gelen bu düşünceye dayanıyor.
7: Evet, ve Aydın, bu düşünceler zamanla psikolojiye harmanlandığını da görüyoruz aslında. Abraham Maslow'un hepimizin bildiği o meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi, yani piramit burada devreye giriyor. En alt basamakta fiziksel ihtiyaçlar, sonra güvenlik, aidiyet, saygı ve en tepesinde kendini gerçekleştirme. Maslow'a göre insan potansiyelini hayata geçirdiği noktada gerçek anlamda tatmin oluyor. Yani sadece yaşamak değil, üretmek, yaratmak, anlam bulmak. Bu da kişisel gelişimin temel motivasyonlarından biri haline geldi.
8: Evet, yani Napolyon Hill'den bahsettik. Napolyon Hill'in genel mantığı şuydu. Sen zihinsel olarak kendini bir başarıya hazırlarsan hayat şartlarında o yöne doğru şekilleniyor. Napolyon Hill bunu söylemişti. Sen Maslow'dan bahsettin. Aslında Maslow'un o meşhur piramidinde, evet, ihtiyaçlar hiyerarşisinde aslında en üst temelde kendini gerçekleştirme gibi bir anlam yattığını orada görüyoruz. Benzer şekilde Carl Rogers var. O da kişisel gelişime yön veren düşünürlerden birisi ve psikoterapist kendisi. Amerikalı bir psikolog. O da diyor ki insan doğası gereği büyümeye ve gelişmeye meyillidir diye söylüyor. Yani kişinin içinde sanki böyle daha olgunlaşmayı bekleyen bir çocuk var gibi, kendisini daha uyumlu bir versiyona taşımaya çalışan doğal bir eğilim var, doğal bir arzu var gibi söylüyor. İşte bu eğilim fark ediliyor aslında hem psikologlar tarafından hem de aslında belki filozoflar tarafından da fark ediliyor. Ve Napolyon Hill'in de bu adımıyla beraber kişisel gelişim fikri kavramının da daha da derinleşmesiyle kişisel gelişim kavramı başlıyor gerçekten, ama bunu nasıl tanımlayacağız konusu da gündeme geliyor. Ve Brian Tracy'nin mesela, Tracy'nin bir şeyi var, tanımı var bu konuda. Kişisel gelişim bireyin potansiyelini fark ederek onu gerçekleştirme sürecidir olarak tanımlıyor Brian Tracy. Yani kişisel gelişim kavramı ortaya çıkıyor ve bu kavramın bireyin potansiyelini fark etmesi ve onu gerçekleştirme süreci olarak tanımlanıyor.
7: Evet, aslında tanımlar gerçekten çok güzel. Ama bu son zamanlarda insanların kendilerine sordukları bir soru var aslında. Peki bu süreç neden bazen işe yaramıyor? Mesela çevremde birçok kişi sürekli daha fazla diye koşuyor ama sonunda tükeniyor. Örneğin her sabah 5'te kalkmayı deneyen ama hafta sonu zihninde bu tam da bana göre değil diyen insanların varlığını görüyorum.
8: Evet, yani modern sistem sürekli sana daha iyisini yap, daha üretken ol diye söylüyor, fakat hedefi kim belirliyor? Mesela bugün çok sıkça bahsettik, hani biraz işin şakasını da yapıyoruz sabah 5'te kalkmayla ilgili. Sosyal medyada mesela bir içerik üreticisine baktığımız zaman ona göre her sabah 5'te kalkıyor gerçekten. Kitap okuyor, iş fikri geliştiriyor, koşuya çıkıyor ve biz de buna baktığımız zaman diyoruz ki ya ben neden bu kadar üretken değilim, neden böyle değilim diye kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Ama hiç düşünmüyoruz ki o hedef benim yaratılışıma, benim iç dünyama, benim içinden geçtiğim süreçlere uygun mu? Yoksa sadece dışarıdan mı bana çekici görünüyor? Ya da dışarıdan bir dayatma olarak mı bana geliyor? Bunun üzerine çok düşünmüyoruz aslında.
7: Evet, gerçekten öyle. Çünkü birçok örnek verebiliriz bu konuyla ilgili. Mesela iş yerinde herkes hafta sonu bile çalışırken sen dinlenmeliyim dediğinde suçluluk duyuyorsun. Çünkü üretkenlik artık bir karakter testi gibi. Ne kadar çok yaparsan o kadar değerlisin. Dünya bunu sunuyor aslında.
8: Evet, ama gerçek değerimiz burada mı acaba? Yani gerçek değerimiz ya ne kadar yaptığımızda değilse, ya bu hedef dışarıda yahut kendi arzularımızda değil de daha derin bir yerdeyse, daha derin bir noktada saklıysa, belki yaratılışımızda saklıysa.
7: Evet, çok güzel aslında sorgulamak istediğimizde. Bu temelde niçin gelişiyoruz sorusunun cevabını aramadan sadece toplumsal beklentilerle yarışmanın sonucu. Bu çok net bir şekilde görünüyor. Hı-hı. Yani gelişmek dışarıdan gelen bu yükle yeterince tatmin edici olmuyor maalesef. Toplumun, ailenin, eğitim sisteminin ya da sosyal medyanın bize dayattığı beklentiler. Bu bize o kadar çok dikte ediliyor ki bir süre sonra kendi sesimizi duyamaz hale geliyoruz.
8: Evet, ya da yani duymamız gereken sesi duyamaz hale geliyoruz gerçekten. Psikolog Carl Rogers'tan bahsetmiştik kısaca. Ona göre insan doğası gereği büyümeye, gelişmeye meyillidir. Bundan bahsediyordu kendisi. Ancak bu doğal süreç çoğu zaman dışsal baskılarla sekteye uğruyor. Bu noktada aslında işte senin bahsettiğin gibi toplumun baskısı, medyanın bize sunduğu idealler çerçevesinde kişi kaybolmuşluk hissiyle mücadele etmeye başlıyor. Yani gerçekten evet, gelişmeye çalışıyor, kişisel gelişime sahip olmaya çalışıyor insan ama neye göre geliştiğini bilemez bir duruma geliyor.
7: Evet, günümüzde kişisel gelişim kitapları, seminerleri, podcastleri o kadar çok popüler ki kendini keşfet, potansiyelini açığa çıkar, daha iyi bir versiyon ol gibi her yerde böyle başlıkları görebiliyoruz. Ama sence bu arayış neyin göstergesi?
8: Bence aslında bu insanın içindeki boşluğu doldurma çabası ile ilgili. İnsanın içinde gerçekten doldurulması gereken bir boşluk var. Bu yüzden insan bir şekilde hem kişisel olarak gelişmeye çalışıyor hem de kendini bir noktada aslında tamamlanmış hissetmeye çalışıyor. Çoğu insana sorduğumuz zaman bununla karşılaşıyoruz, işte içimde tamamlanmayan bir boşluk var ya da bir amaçsızlık var gibi. Ama baktığımız zaman kişisel gelişimde bu çabalar çoğu zaman sadece davranışı veya dış görünüşü değiştiriyor. Ama asıl probleme sebebiyet veren noktayı, yani yüreği değiştirmiyor.
7: Evet, tabii ki bu noktada yanlış anlaşılmasın. Psikoloji, zaman yönetimi, motivasyon, bunlar elbette ki değerli araçlar. Ama bir noktada sınırlı kalıyorlar. Çünkü bunu kendi yaşamımızda da görüyoruz. Deneyimledik, yapmaya çalıştık, birçok şey dinledik, videolara baktık. Yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bunun bir noktada sınırlı kaldığını görebiliyoruz yaşamımızda. Çünkü günahın köküne dokunamıyorlar bu araçlar.
8: Kesinlikle günah kavramı çok önemli bir kavram burada. Hani günah derken belki dinleyicilerimize şey gelebilir, hani sadece inançla alakalı, dinle alakalı bir kavram gibi kulaklara gelebilir ama günah aslında tüm insanlığın problemi olan bir şey. Kutsal yazılarda ortaya çıkan gerçekliğe baktığımız zaman, kutsal yazılarda anlatılan gerçeklikle beraber yaşadığımız gerçekliğe de baktığımız zaman aslında gerçekten bizim Tanrı'dan uzak olduğumuzu ve bir şekilde içimizde bir günah olduğunu, yani isyankar bir yürek olduğunu, İyi olanı yapmaya çalışırken hep kötü olanı yapmaya bizi yönelten, düşmemize sebebiyet veren bir güç olduğunu görüyoruz. Ve haliyle demek ki kökteki temel problem bu, yani günah dediğimiz bir problemimiz var ve kişisel gelişim araçlarının günümüzde işe yaramamasının ya da tam anlamıyla kalıcı bir etki yaratamamasının sebebi senin bahsettiğin gibi günahın köküne dokunamıyor olmaları, günahın köküne temas edemiyorlar olmaları. Mesela kibir dediğimiz bir kavram var. Ego diye de geçiyor bazı yerlerde. Tam psikolojik olarak karşılığı bu mudur bilmiyorum. Aslında egoyu daha olumlu olarak konumlandıran psikolojik görüşler de var. Mesela bu kibri, gururu bastırmaya çalışıyorlar örneğin kişisel gelişimde. Ancak baktığımız zaman bunun çok da mümkün olmadığını, çok da işe yaramadığını görüyoruz. Yani bu kişisel gelişim araçlarıyla beraber. Gerçek dönüşümün başlaması için başka bir güce ihtiyacımız var. Ve kutsal yazıların bize açıkladığı gerçek de şu: bu yalnızca Tanrı'nın ruhuyla mümkün. Tanrı'nın bize verdiği o ruhla, Tanrı'nın gücüyle mümkün.
7: Evet, tıpkı kurumuş bir ağaca parlak yapraklar takmak onu canlı yapmaz, değil mi Aydın? Hı hı. Gerçek değişim kökten başlar, yani yürekten.
8: Kesinlikle öyle ve bu kök değişimi ancak Tanrı'ya teslimiyetle başlıyor. Biz yani gururumuzu, geçmişimizi, yapamadıklarımızı, başarısızlıklarımızı Tanrı'ya verdiğimizde o zaman gerçek başlangıç mümkün oluyor. Yani kendi gücümüzle başaramadığımız ne varsa, bugün kendimizi eksik hissettiğimiz ne varsa Tanrı'nın lütfu sayesinde başarabiliriz. Aslında dünyanın kişisel gelişimin, dünyasal kişisel gelişimin bize öğrettiği bakış açısının yanı sıra Tanrı'nın bize sunduğu bakış açısı bu. Mesela 2. Korintliler, İncil'de 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Orada çok güzel bir örnek var. 2. Korintliler 5. bölüm 17'de diyor ki, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diye söylüyor. Bu ayetlerdeki bu bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır ifadesi çok ilginçtir gerçekten. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey budur. Senin bahsettiğin gibi kökte bir günah varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Aslında kişisel gelişimin başladığı asıl yer yürekle ilgili, yürek meselesi. Ve bugün biz sorduğumuz zaman dünyasal kişisel gelişim öğretileri niye kalıcı bir etki bırakmıyor? Kökteki bu günah problemi ile alakalı. Çünkü biz insanoğlu olarak aslında baktığımız zaman, ta atalarımıza kadar gittiğimiz zaman, Adem ve Havva'ya gittiğimiz zaman, onların karakterine baktığımız zaman, onların karakterinden daha ziyade yaptıkları eylemin sonucuna baktığımız zaman aslında onların günah nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştığını görüyoruz. Yani normalde Tanrı bizi günahlı yaratmıyor ya da Tanrı bizi aslında eksik yaratmıyor, kusurlu olarak yaratmıyor. Ancak Tanrı bizi sevgisiyle yaratıyor. Sevgisiyle yarattığı için bize özgür irade veriyor ve iyi olarak yaratıyor bizi. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva'nın bir şekilde Tanrı gibi olma isteğine kapıldıklarını, özgür iradelerini kötüye kullandıklarını ve bunun sonucunda aslında Tanrı'nın yapma dedikleri şeyi yaptıklarını, yeme dedikleri o ağacın meyvesinden yediklerini ve tüm bunların tüm insanlığa günah problemini soktuğunu görüyoruz. Yani insanın yüreğini bir şekilde Tanrı'dan uzaklaştırdığını, Tanrı'ya isyankar bir konuma getirdiğini görüyoruz. Ve Tanrı'ya isyankar bir konuma gelen insanlık aslında elbette kökünde kirli, yani yüreğinde kirli bir duruma gelmiş oluyor ve haliyle bunun çözülmesi gerekiyor. Yeni yaratık olmaya ihtiyacımız var. Mesih'te yeniden yaratılmaya ihtiyacımız var ve bu sadece daha iyi olma çabasıyla olan bir şey değil. Daha iyi olmak değil. Yani olduğumuzdan daha iyi olmak, kendimizin en iyi versiyonu olmakla ilgili değil. Varoluşumuzu aslında yeniden tanımlayabilmek, yaratıldığımız konuma yeniden geri dönebilmekle alakalı. Ama bu da kendi gücümüzde mümkün mü acaba? Belki ikinci yarıda buna değineceğiz.
7: Evet. Öyleyse kişisel gelişim sadece sabah kalkıp rutinlerden ibaret değildir diyebiliriz. Hı hı. Bir bakıma gerçek dönüşümün ilk adımı ben kimim sorusuna cevap aramaktır.
8: Evet. Ve buradan da ileri gideceğiz aslında. Yeni yaratık olmanın vaat ettiği o dönüşüm sadece bunun dışsal bir başarı olmadığını, İçsel özgünlüğü yeniden keşfetmekle mümkün olduğunu göreceğiz bir yandan.
7: Evet, ikinci yarıda bunların hepsini konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıya geçmeden önce aslında hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Evet Aydın, ilk bölümde birçok konuyu konuştuk ama belki programımızı yeni dinleyenler vardır dinleyicilerimiz arasında. Kısa bir özet geçebilir misin?
1: Evet, bugün Daha İyi Bir Sen programında, Daha İyi Bir Sen programının ilk bölümünde kişisel gelişimin başlaması konusunu ele alıyoruz. Ve kişisel gelişim tarihsel olarak nasıl başladı, bu fikir nasıl ortaya atıldı ondan bahsettik programımızın ilk yarısında. İnsanoğlu neden buna ihtiyaç duyuyor, neden kişisel gelişime ihtiyaç duyuyor, neden böyle bir içinde kendisini sürekli geliştirmeye ihtiyaç duyan bir belki çocuk yatıyor gibi bunun üzerine düşündük. Ve dünyasal anlamda dünyasal kişisel gelişimin neden tam anlamıyla yetmediğini, neden eksik kaldığını değinmeye çalıştık. Ve orada yarıyı bitirirken aslında yeni yaratık olmak gibi bir kavramı ortaya attık. Mesih'te yeni yaratık olmak kavramından bahsettik. Çünkü aslında hepimizin, tüm insanlığın günahkar olduğundan, herkesin günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığından ve yalnızca Mesih'le beraber yeni bir yaratık olarak asıl bizim kişisel gelişimimizin başlayacağından bahsetmiştik. Çünkü aslında temeldeki problem, bugün bizim eksik ya da boşluk hissetmemizin temelindeki en büyük problem neydi? Aslında Tanrı'dan uzak oluşumuz ve günahın içimizde doğurduğu o boşluk, yani yaratılış amacımızdan sapmış olmamızla alakalı. Buna değinmiştik ve haliyle dünyasal kişisel gelişimin yeterli kalmadığına değinmiştik. Mesela belki ilk yarıda çok pratik örneklere girmedik ama pratik olarak mesela işte bir arkadaşımızı hayal edelim. Sabah erken kalkıyor ve sürekli kendisine işte daha iyisini yap, kendinin en iyi versiyonu ol diyen düşüncelerle kendisini sarmalamış. Belki dünyasal kişisel gelişim kitapları okuyor, belki sürekli sosyal medyada buna maruz kalıyor. Sürekli böyle bir koşuşturmaca tempo içerisinde hayatına devam ediyor ama bir noktada tükenmişlik hissetmeye başlıyor. Yani kendisini yıprattığını fark ediyor. O zaman dünyasal kişisel gelişimin sürdürülebilir bir şey olmadığını görüyor, fark ediyor. Aslında tam anlamıyla bizi etki etmediğini fark ediyor. Ya da mesela iş yerlerinden örnek verecek olursak, işte patron sürekli işçilerine verimli olun, verimli olun diye söylüyor ama tam anlamıyla onların verimli olması için gerekli zemini belki sağlamıyor. Evet, tam anlamıyla onların o içindeki boşluğu, yani anlam arayışını tamamlayamadığı için çalışanlar kim olduklarını sorgulamaya başlıyorlar ve tükenmeye başlıyorlar. Yani verimli ol, sürekli verimli ol, kendinin en iyi versiyonu ol gibi bir mesajla karşı karşıyayken aslında yine tatmin edemedikleri bir boşlukla karşılaşıyorlar. Haliyle kişisel gelişim, dünyasal kişisel gelişimin eksik kaldığından bahsetmiştik ilk yarıda. Bu yarıda da Mesih'te yeni yaratık olmak ne demek? Yani aslında tanrısal anlamda Tanrı'nın bize sunduğu esas kişisel gelişim nedir? Ona değinmeye çalışacağız.
0: Evet Aydın, gerçekten çok önemli ayetler. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bu çok güçlü, gerçekten çok güçlü bir ifade. Ama somut olarak ne demek? Sıfırdan bir başlangıç mı? Geçmişi tamamen unutmak mı? Bunun üzerinde biraz duralım.
1: Evet, yeni yaratık olmak sadece dış davranışlarımızın değişmesi değil. Aslında özümüzün, bakış açımızın, değer sistemimizin dönüşmesi anlamına geliyor. Tamamıyla, bütünüyle dönüşmemiz anlamına geliyor. Ve İncil'e baktığımız zaman İncil'in Efesliler mektubunda, Efesliler mektubu 4. bölüm 22 ve 24. ayetlerde şöyle söylüyor bize orada. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz diye söylüyor. Burada açıkça yeni bir yaratılışa ihtiyaç olduğumuzdan ve yeni bir yaratılışa bürünmenin bizi değiştireceğinden, hem düşüncede hem de ruhta aslında yenilenmemiz gerektiğinden bu ayetler bahsediyor açıkça. Bu ne anlama geliyor? Eski benliğimizi bırakmakla ilgili, aynı zamanda düşüncelerimizin değişmesiyle ilgili. Ama aslında daha çok Tanrı'nın suretine uygun olarak yaratılmış olduğumuz o gerçek benliğimize dönmekle ilgili durum. Yani Adem ve Havva'nın kaybetmiş oldukları bir konum var. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Tanrı'nın suretinde yaratılmışlardı. Çok iyi olarak yaratılmışlardı. Ve Tanrı kutsaldı. Onlar da aslında kusursuzlardı. Kusursuz olarak yaratılmışlardı. Tanrı ile bir aradalardı. Tanrı ile harika bir sevgi ilişkisi içerisindelerdi. Ama günah nedeniyle, Tanrı'ya isyankar olmaları nedeniyle, itaatsizlik etmeleri nedeniyle bu onları yaratılış amacından, yaratılış konumundan koparttı ve onları aslında bir noktada lekeledi, lekeli bir hale getirdi. Yani kendi yaratılışlarından onları uzaklaştırdı ve yenilenmeye ihtiyaç duydular. Ama bunları kendileri yapamadılar çünkü baktığımız zaman bir kere kirli oldukları için, yürekleri bir kere kirlendiği için yaptıkları her iyilik çabası, her sevap işleme çabası altında yine o kötülüğü barındırıyor bir hale geldi. Yani bir karşılığı yoktu Tanrı'nın katında. Tanrı'nın kutsallığı karşısında Adem ve Havva'nın eylemleri o kutsallığa geri dönme ya da kendilerinin en iyi versiyonu olma gibi bir noktada bir karşılığı yoktu. Çünkü aslında yürekleri kirliydi, kökleri kirliydi. Ve bu yüzden Tanrı bizim yapamadığımızı yapıp Mesih İsa'yı aslında bu dünyaya gönderdi. Mesih İsa geldiğinde çarmıh üzerinde ölmesi ve üçüncü gün dirilişiyle tüm insanlığı aslında yeni bir yaratılışla tekrardan kavuşturdu. Yaratılış amacına tekrardan kavuşturdu. Bunu nasıl yaptı? Günahın getirdiği o hem günahın bedeli olan hem de cezası olan o ölümü yenerek ve dirilerek aslında bir nevi insan oğlunun Mesih'te yeniden yaratılması, yeni bir yaratılışı giyinmek için bir fırsata kavuşmasıyla ilgili bir durum. Bununla beraber tüm insanlık aslında yeni yaratılışa giyinmeye kavuştu. Ve o zaman bu bizimle alakalı bir durum değil, Tanrı'nın bize sağladığı kurtuluşla alakalı bir durum. Yani yeni yaratık olmak derken Tanrı'nın bize sağladığı yeni bir yaşamla ilgili bir durum.
0: Evet Aydın, aslında yeni yaratık olmak ne demek bize çok güzel açıkladın ve okuduğun ayetlerde de aslında çok net görülüyor ki bu bir davranış listesi değil, bir kimlik değişimi aslında. Sadece daha verimli, başarılı, organize biri olmak değil, Tanrı'nın gözünde kim olduğumuzu keşfetmekle ilgili.
1: Kesinlikle ve bu değişim böyle yani çaba göster, motive ol, daha çok çalış gibi seküler çağrılarla değil, bizzat Tanrı'nın ruhuyla, kutsal ruhla içten içe şekillenmekle mümkün oluyor.
0: Evet, fark ettin mi Aydın? Seküler sistem devamlı olarak kendin için geliştir derken kutsal kitap Rab için yaşa diyor. Bu çok farklı bir yön duygusu.
1: Evet. Yani biri aslında bizi merkeze koyuyor ve hedefin aslında bizim tatminimiz, bizim başarımız olduğunu söylüyor. Diğeri ise Tanrı'yı merkeze koyuyor ve onun yüceliği için, onun isteği doğrultusunda bir yaşam sürmeye ve onun bizi yaratmış olduğu amaca geri dönmeye bizi yönlendiriyor.
0: Evet, bunun paradoksal güzelliği de şu aslında. Kendin için yaşarken genelde kayboluyorsun ama Rab için yaşadığında kim olduğunu daha çok buluyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Yani çok çok güzel bir ifade oldu. Kendimiz için yaşarken kesinlikle kayboluyoruz ama Rab için yaşarken o zaman gerçek kimliğimizi, yaratılış amacımızı bulmuş oluyoruz. Çünkü Mesih'in bize sağladığı yeni yaşam da bununla ilgili. Yani yeni yaratık olmak, Mesih'te nasıl yeni yaratık olabiliriz? Dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin karşısında Tanrı'nın bize sunduğu kişisel gelişime baktığımız zaman Mesih'teki yeni yaşama nasıl sahip olabiliriz diye düşündüğümüzde oradaki temel sorunun ben ne istiyorum yerine Tanrı beni kim olarak yarattı sorusuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Ve çok net bir cevap karşımıza çıkıyor. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Tanrı beni kim olarak yarattı sorusunun cevabının Mesih'te açığa çıkan gerçekliğe baktığımızda sevilen, kabul edilen ve yeniden doğmuş biri olarak Tanrı'nın bizi görmek istediğini ve yaratılışta aslında böyle bizi yarattığını, sevgisiyle aslında bir baba çocuk ilişkisi içerisinde adeta bizi yarattığını görüyoruz. O zaman Mesih'le beraber biz neyi görüyoruz? Tanrı'daki esas kimliğimizi, esas gerçekliğimizi orada buluyoruz.
0: Peki bu dönüşüm nasıl mümkün oluyor? Eminim dinleyicilerimiz arasında da merak edenler vardır. Bir sabah uyanıp bugün yeni yaratık olacağım mı diyoruz?
1: Kesinlikle hayır. Yani bu dönüşüm insanın kendi çabasıyla ulaşabileceği bir şey değil. İncil metinleri açıkça diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır ve devamında diyor ki kimsenin övünmemesi için iyi işlerin yani sevapların, amellerin, bizim yapabildiklerimizin aslında bir sonucu değildir. İyi işlerin bir sonucu değildir kurtuluş diyor. Çünkü tüm insanlık olarak yayın içerisinde bahsetmeye çalıştığımız gibi sürekli biz tüm insanlık olarak Tanrı'dan uzak bir durumdayız. Yaratılış amacımızdan sapmış bir durumdayız. Buna sebebiyet veren temel problem de asli günah olarak adlandırdığımız o Adem ve Havva'nın günahı. Ve bu günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, kutsal olandan ayrı kılıyor. Bu günahın tek çözümü de Mesih'e iman etmek. Yani Mesih'in yapmış olduğu o kurtarışa iman etmek. Ve o zaman yeni yaratık olmak Tanrı'nın armağanıdır. Bizim aslında çabalarımızla ulaşacağımız bir şey değildir. Kendimizin en iyi versiyonu olma çabasının sonucu, meyvesi, ürünü değildir. Aslında Mesih'e imanla başlayan bir şeydir. Yani İsa Mesih'in bizim yerimize çarmı üzerinde öldüğüne, bizim günahlarımızın kefareti için çarmı üzerinde öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine ve bu sayede günahlarımızın bağışlandığına ve Mesih gibi bizim de aslında Mesih'e iman ettiğimizde sembolik olarak ruhsal anlamda günah karşısında ölüp yeni bir yaşama dirildiğimize iman ettiğimizde o zaman başlıyor. O zaman Tanrı ile barışmış oluyoruz. Tanrı ile barıştığımız için tekrar yaratılış amacımıza dönmüş oluyoruz. Yaratılış amacımıza döndüğümüz için aslında o gerçek o kişisel gelişim yoluna girmiş oluyoruz. Ve o yolda ilerlemeye başlamak için bir fırsat oluyor. Kimin rehberliğinde? Yine Mesih'in rehberliğinde. Mesih'in benzerliğine Tanrı bizi dönüştürerek aslında kişisel gelişimin en büyük örneğine bizi götürüyor.
0: Evet Aydın, aslında bu çok radikal bir durum. Çünkü bu noktada mesele daha iyi bir ben olmaktan çıkıyor. Yeni bir yaşam başlıyor. Günahın egemenliğinden kurtulmuş, bağışlanmış, Tanrı ile barışmış bir yaşam.
1: Evet ve Elçi Pavlus'un çok güzel bir ifadesi var. Galatyalılar mektubunda diyor ki Elçi Pavlus, Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diye Elçi Pavlus İncil'in Galatyalılar bölümü 2. bölüm 20. ayette öyle söylüyor. Ve demek ki aslında dediğin gibi çok radikal bir durum. Tanrı'daki yeni yaratık olma durumu Tanrı'nın sağladığı, Mesih'in sağladığı kurtuluşla alakalı. Mesih'e iman ettiğimiz zaman aslında bu kurtuluşa sahip oluyoruz ve bu sayede biz Mesih'in benzerliğine dönüşmeye başlıyoruz. Artık biz yaşamıyoruz, Mesih bizde yaşamaya başlıyor. Ve o zaman asıl kişisel gelişim Mesih'le beraber yürüdükçe, ondan her gün beslendikçe, işte duayla, kelam üzerinde her gün okumakla beslendikçe gelişmeye başlıyor. Ve Yuhanna 1.12'de de şöyle ifade ediyor. Diyor ki İsa Mesih'ten bahsederken yine şöyle söylüyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne insan isteğinden doğdular, tersine Tanrı'dan doğdular diye Yuhanna 1.12 ve devamını da okudum. 1.13'te devam etmiş oluyor. Yani Mesih'e iman etmek sadece bir fikir değişikliği değil ya da Mesih'teki gelişim sadece bir fikir değişikliği değil, yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet.

0: amacı buydu. Yani ölsün gitsin diye yaratmadı. Sonsuz yaşama sahiplerdi. Ve sonsuz yaşamı kaybetmemize sebebiyet veren şey bu günah problemiydi. Tanrı bizim Mesih İsa'da açıkça tekrardan bu kurtarış sayesinde o sonsuz yaşama, yaratılış amacımıza geri döndürdü. Ve bize yeni bir yaşam, bol yaşam verdi İsa'da. Ve bu yaşamın başlangıcı da açıkça sonu da Mesih'in kendisidir. Başlangıcı da sonu da Mesih'tir bu yaşamın. Bu yüzden gerçek gelişim dünyanın bize öğrettiği gibi kendi potansiyelimizden daha ziyade Tanrı'nın bizi dönüştürme gücüyle ve Mesih'in benzerliğine dönüşme fırsatıyla ilgili.
1: Evet, dinleyiciler arasında kişisel gelişime başlamak isteyen, gerçek anlamda kişisel gelişime başlamak isteyenler varsa şu sorularla başlayabilirler aslında. Bugün kimin peşinden gidiyorum? Gelişmeye mi çalışıyorum yoksa Mesih'te yaşamaya mı?
0: Evet, bunun için ben artık kendim için değil Tanrı için yaşamak istiyorum diyebilmek bile çok büyük bir adım olacak. Bugün dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştığımız gibi aslında evet, insanoğlu kişisel gelişime ihtiyaç duyuyor. İçinde gerçekten kişisel gelişime kendisini teşvik eden, daha iyi olmaya, daha ilerlemeye teşvik eden sanki bir arzu var. Sanki içinde yatan bir çocuk var gibi. Ancak bu arzu dünyasal öğretilerle sınırlı kaldığı zaman tatmin olamıyor. Dünyasal öğretiler, dünyasal kişisel gelişimin, kişisel gelişim, dünyanın bize sunduğu kişisel gelişime baktığımız zaman yeterli kalmadığını görüyoruz, sınırlı kaldığını görüyoruz. Belki bizi dıştan değiştirmeye çalıştığını görüyoruz ama günün sonunda evimize gittiğimizde, tek başımıza kaldığımızda yüreğimizde yine aslında aynı olduğumuzu görüyoruz. Yeterli gelmiyor bize. Bunun temel sebebi ne? Bunun temel sebebi aslında bizim yüreğimizin değişmesiyle alakalı. Bugün sen bu programda çok güzel bir şey söyledin. Aslında ağacın, yani kuru bir ağaç var. Kurumuş, çürümüş bir ağaç var. Hasta bir ağaç var. Ve doğal olarak onun yaprakları da hasta artık. Çürümüş, kurumuş durumda. Biz ne yapıyoruz? O ağacı, işte kişisel gelişim, dünyasal kişisel gelişim gözüyle baktığımız zaman o ağacı yapraklarını işte belki boyamaya çalışıyoruz ya da o yaprakların yerine yeni yapraklar koymaya çalışıyoruz. Ama ağacın kendisi halen hasta. O zaman insanoğlu olarak bizim durumumuz böyle. Yüreğimizin değişmesi gerekiyor. Ve bu duruma sebebiyet veren şey işte Tanrı'dan uzak oluşumuz. O günah problemi. Günah probleminin Tanrı'dan bizi ayırmış olması, lekelemiş olması, kirli olması. Bu yüzden kök kirli olduğu için yapmaya çalıştığımız bütün iyiliklerde, yani şey gibi düşünelim, fabrikayı düşünelim aslında. Fabrikada bozuk bir makine var ve o makinenin işte bir parçasında bir kir var diyelim. Ve bütün üretim bandı o makineden geçiyor. Haliyle o makinenin ürettiği bütün ürünler ne olacak? Kirli olacak. Çünkü kökünde bir kir var. Yani o makinenin belki açılıp yeniden yapılması, tamir edilmesi, o kökündeki kirin temizlenmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız iyi işlerde ya da kişisel gelişim çabalarının durumu da böyle. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışıyorsak çalışalım, kökümüzde kir var ve bu kir temizlenmediği sürece biz kişisel gelişim yolunda bir adım da atamıyoruz. Çünkü en başında temelimiz sağlam değil. Sağlam bir temel üzerine, sağlam bir yolda, doğru bir yolda ilerlemiyoruz. Ancak kutsal yazılara baktığımız zaman gerçek kişisel gelişimin Tanrı'da başladığını, Mesih'te başladığını, senin sorduğun gibi ben gerçekle mi karşı karşıyayım, gelişmeye gerçekten çalışıyor muyum, bunu yaparken bireysel olarak mı yapmaya çalışıyorum yoksa Mesih'i tanıyıp Mesih'te mi yaşamaya çalışıyorum sorularını sormuştuk. Mesih'te mümkün olduğunu görüyoruz. Yani o yolun bizzat Mesih olduğunu, Mesih'le beraber ilerlememiz gerektiğini, gerçek gelişime Mesih'le beraber kavuşmamız gerektiğini. Çünkü yalnızca bu sayede Tanrı'nın bizi yarattığı o asıl amaca geri dönebileceğimizi ve açıkça Tanrı'nın bize Mesih'i bir önder olarak, yolun kendisi olarak aslında aramıza gönderdiğini, açıkça zaten bizzat Tanrı'nın kendisinin beden alıp Mesih İsa'da aramıza geldiğini görüyoruz. O zaman bizim doğru bir yola ihtiyacımız var. Yüreğimizin değişmesine ihtiyacımız var. Bu kendi çabalarımızla mümkün değil. Kendi yüreğimizi kendimiz değiştiremiyoruz. İşte sabah erken kalkmakla, sabah rutinleriyle bu mümkün olmuyor. Yani işte bir ay boyunca her gün sabah 5'te kalktım, işte şu kadar fazla meditasyon yaptım, belki şu kadar ibadet ettim, şu kadar dua ettim olan bir şey değil. Bu yüreğin yeniden yaratılmaya ihtiyacı var ve bu yeniden yaratılışta sadece Mesih İsa'nın çarmıhta ölmesi ve çarmıhta öldükten 3 gün sonra dirilmesiyle mümkün olan Tanrı'nın kurtarış tasarısında yattığını görüyoruz.
1: Evet, zamanımızın da sonuna yaklaştık sevgili dinleyiciler. Bu noktada bilmemiz gereken en önemli şey gerçek dönüşüm, sabah

0: rutiniyle değil, İsa Mesih'e imanla başlar ve o iman sadece bizi değiştirmez, bizi yeniler aynı zamanda. Ve unutmamamız gereken en önemli şey, kişisel gelişim Tanrı'dan ayrı olamaz. Tanrı olmadıkça kişisel gelişimimiz asla tam olmayacaktır, yeterli olmayacaktır ve bizi tatmin etmeyecektir.
1: Evet, dünyanın bize sunduğu kişisel gelişim öğretisi tanrısız, aslında Tanrı'yı devreden çıkartan, kişinin bizzat kendisinin değişme çabasıyla ilgili olduğunu görürken aslında bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Senin bahsettiğin gibi ihtiyacımız olan şey bizzat Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın yönlendirişi. Çünkü içimizdeki boşluğun sebebi Tanrı'dan uzak olmamız ve bizim yaratılış amacımız Tanrı ile birlikte olmamızla ilgili. Haliyle o zaman Tanrı olmadan kişisel gelişime kavuşamıyoruz. Tanrı olmadan, bizi Tanrı'dan ayrı tutan o günahtan kurtulmadan da kişisel gelişim için attığımız hiçbir adımın bir meyvesi olmuyor. O zaman tek geçerli adım ilk olarak Mesih'e iman etmek, Mesih'in çağrımına güvenmek. Bu sayede günahtan aslında azat olmak, yani günahın getirdiği o yükten, o cezadan azat olmak. Sonrasında Tanrı'yla barıştığımız için Tanrı'yla beraber tekrardan yürümeye başlamak.
0: Evet sevgili dinleyiciler, daha iyi bir versiyon olmak güzeldir ama Tanrı'nın gözünde yeni bir yaratık olmak çok daha değerlidir.
1: Kesinlikle öyle ve artık eski olanın geçtiğini, yani Tanrı'dan uzak olma durumumuzun Mesih İsa'da tamamlandığını görüyoruz. Ve Tanrı'nın yepyeni bir şeye başlamak istediğini bize görüyoruz. Bunun için ama bunu kabul etmemiz gerekiyor. Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Onu hayatımızda kabul etmemiz gerekiyor ki aslında yaratılış amacımızdan uzak olma durumundan uzaklaşıp, yani tekrar yaratılış amacımıza geri dönüp Tanrı ile barışıp Tanrı'nın bize uzattığı bu yardım elini tutalım ve kendi çabalarımızda değil Tanrı'nın yönlendirişiyle kişisel gelişim için adım atabilelim. Ve bu bir çağrıdır. Eski şeyler Mesih'te geçmiştir. Yepyeni bir şey başlamıştır. Tanrı bizi bir şeye çağırmaktadır. Neye çağırmaktadır? Yeni bir yaratık olmaya, Mesih'te yeni bir yaratık olmaya çağırmaktadır. Bu çağrıya evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Bu soruyla sizi bırakmak istiyoruz. Bu programımızın, bu bölümümüzün sonuna geldik. Daha iyi bir sen programının ilk bölümünün sonuna geldik aslında. Bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa ya da programlarımızın geneli hakkında sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Oradan bize yazabilirsiniz. Geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlik diliyoruz.
0: Esenlik olsun.

0: İncil, Matta 5. Bölüm.
1: Gerçek Mutluluk. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Tuz ve ışık. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Kutsal yasa. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Öfke ve cinayet. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Zina ve boşanma. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadına zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadına evlenen de zina etmiş olur. Ant içmek. Yine atalarımıza, yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Düşmanlarınızı sevin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
0: Matta 6. Bölüm.
1: Yoksullara yardım. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Göksel hazineler. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Kaygılanmayın. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: Matta 7. Bölüm.
1: Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Tanrı'dan dileyin. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Dar kapı, geniş kapı. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Ağaç ve meyvesi. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim. Sağlam temel, çürük temel. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
12: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
12: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde savaş ve kendini savunma konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, savaş ve kendini savunma konusunda konuşacağız bugün İlyas Bey. Öncelikli olarak neden savaşlar var sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Kardeşim, günahlıyız. Günah ve bencillik dünyaya girdi. Yani kırık, yıkılmış bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ne kadar modernlikle çevrilmiş olsak da insan içerisindeki arzu, çok özür diliyorum seyircilerden, içimizdeki o motivasyon, hayvani motivasyon, güdü bizi yanlış şeyler yapmaya itiyor. Ve İsa Mesih de onun için geldi. Yani dünyadaki o günahı, günah anlayışını ortadan kaldırmak ve bizi babaya döndürmek için, yeniden ahlaki anlayışımızı o tanrısal seviyeye çekmek için geldi. Kendini feda etti. Eğer ki onun elinin altına girmediyseniz bu ahlaki anlayış size ters gelecektir. Çünkü dünya yargılamak ve öldürmek için var. Ama Tanrı yaşama, bol yaşama sahip olalım diye gelen Tanrı'dır. Dünya bencil, günah içerisinde bir dünyadır. Yani işte güç kazanmak. Ya da toprak sahibi olmak. İlginçtir. İnsanlar bir avuç toprak için, bir avuç toprak için yor kendini diyor ya şarkı. Bir avuç toprak için veya zenginleşme arzusu üzerine. Bütün o devletlerin bile içerisine girmiş olan bu o kötü kök, kötü koku, kötü anlayış. O işte suyun içerisine bir damla bıraktığınız o zehir gibi düşün. Bütün o suyu bulandırıyor. Veya işte mesela etnik anlayış. Başka insanları sevmemek. Başka insanlardan, renkleri yüzünden, başka yerde yaşadıkları yüzünden, coğrafyaları yüzünden, geçmişte yaşadıklarımız sorun yüzünden nefret etmek. Siyasi bir anlayış ya da dini farklılıklar veya kibir, nefret, adaletsizlik, bunların hepsi savaşlara yol açıyor. Kutsal kitabın ilginç bir tespiti var. Yakup bölümünde, Yakup 4. bölümde 1. ve 2. ayetler diyor ki, aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Neden savaşıyorsunuz? Tutkularınız değil mi? Yani bir şey isteme, tutkuyla sahip olma isteği. Şehvetle bir şey istiyorsunuz, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama sahip olamıyorsunuz diyor kelam. Bundan dolayı bizim kıskançlıklarımız, şehvetle istediğimiz şeyler, arzuyla sahip olmaya çalıştığımız her şey, İnsan yaşamına da son verme isteğinin bir parçasıdır. İnsanı öldürmenin de bir parçasıdır. Şeyi hatırlayın, Kain ve Habil'i. İlk cinayet orada geliyor.
0: Evet, Kain ve Habil'de.
1: Değil mi? Kain ve Habil'de ilk cinayet neden geliyor? Çünkü Kain kardeşini sevmiyor, nefret ediyor ondan. Tanrı'nın onayını alma isteği Kain'in Habil'i öldürmesine yol açıyor. Hatta orada ilginç bir şekilde Tanrı Kain'e sesleniyor. Tam onun cinayeti işlemeden önce.
0: Evet, uyarıyor.
1: Uyarıyor onu. Düşünün ki Tanrı önünüze geldi. Siz bir günah işleyeceksiniz. Tanrı önünüzde durdu. Ve dedi ki, günah pusuda, kapıda pusuya yatmış. Seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Tanrı önünüzde diyor ki, sen biraz sonra günah işleyeceksin. Kardeşini öldüreceksin. Ve ilginçtir, daha arada bir paragraf bile yok. Noktanın hemen sonrasında Kain tarlaya kardeşini çağırıyor. Organize çalışılmış bir şey bu. Ve onu orada öldürüyor. O zaman Kain yüreğinde hazırlamış kardeşini öldürmeyi. İsa Mesih Kutsal Kitabın başında Matta 5. bölümde dağdaki vaazda Hristiyan ahlakının temellerini oluştururken aslında bu yerden alıyor. Kardeşini yürekten öldürmek. Yüreğinde öldürmek. Bütün insanlar ilk başta yürekte öldürür. Diyor ki kardeşini aptal bile dersen ancak bu yürekten başlar işte. Bu yürekte öldürme başlıyor. Bu günahtır.
0: Evet.
1: Bu yüzden savaşlar yüreğimizden çıkıyor kardeşim. Milyonlarca insan neden oluyor? Bu yürekteki günahın bir ürünüdür. Düşünün bir fikir, bir anlayış, bir düşünce milyonlarca insanın canına mal oluyor. Anlaşılır gibi değil. Birinci Dünya Savaşı'nda belki 30 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan ölmüş.
0: Çok fazla.
1: Değil mi? Ve halen savaşıyoruz. Yani bunu öğrenmemiz gerekmez miydi sizce? Saçma değil mi bu? Yani insan yaşamına son vermenin ne kadar zararlı olduğunu, dünya savaşları ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Halen savaşıyoruz. Halen orada burada savaşlar var.
0: Evet. Yani temeldeki sorun aslında hani baktığımızda birçok neden olabilir dünyasal anlamda ama temelde baktığımızdaki sorun günah sorunu. Çok Adem sorun. Ve Havva'dan gelen o günah potansiyeliyle doğuyor oluşumuz ve günahlı doğamızdan bu savaşma isteği, öldürme isteği gibi şeylerin çıktığını görüyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Ve temelde sorun günah, günah diyebiliriz.
1: Günah.
0: Peki Tanrı'nın savaşa bakış açısı nedir? Kutsal kitaba baktığımızda.
1: Tanrı barışın tanrısıdır. Tanrı savaşmamızı istemez. Kimsenin ölmesini istemez. 2. Samuel'de diyor ki Tanrı hepimiz yere dökülen su gibiyiz. Yani kayboluyoruz. Bir buğu gibi, bir çalı gibi kayboluyoruz. Tanrı kimse uzağa gidip sürgüne gidip geri dönmesin ya da orada ölsün istemez. Onlar geri dönsün diye çözüm yolları düşünür diyor kelam. O zaman Tanrı barış yapmak, insanlar küs kalsın istememek gibi yüreğe sahip. Mezmur 34. Mezmur şöyle söylüyor. Kötülükten sakın, iyilik yap, esenliği ara, esenliğin yani barışın ardından koş. Ya da işte Matta 5. bölüm İsa Mesih'in dağdaki vaazından. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı'nın oğulları denecek.
0: Evet.
1: Biliyor musunuz İsa Mesih'in diğer bir ismi, kendisine atfedilen diğer bir sıfat barışın prensidir. Barış prensidir İsa Mesih. O yüzden Tanrı barışı sağlamak ve kötülüğe barışı sağlayarak son vermek ister. Tanrı kötülükle kötülüğe karşılık vermez. İyilikle karşılık verir. Ama yine şunu anlamak lazım. Şöyle bir ilke var. Tanrı iki tane büyük sıfattan oluşuyor. Tanrı adildir. Tanrı sevgidir. 1. Yuhanna'da görüyoruz Tanrı'nın böyle bir sıfatın içerisine dolduğu Tanrı sevgi tanrısıdır. O yüzden Tanrı'nın adaleti ile Tanrı'nın sevgisi arasında bir gerilim var. Tanrı adaletini yerine getirmekle yükümlüdür. Yoksa günaha ortaklık etmiş olur, günahı ortaya çıkartmış olur. Özüne aykırı davranamadığı için günahı yargılamakla yükümlüdür. Eninde sonunda dünyayı yargılayacak, ölümü yargılayacak ve eninde sonunda dünya yok olacak. Çünkü Tanrı dünyayı ne kadar uzun tutarsa günah da o kadar çok artacak. Tanrı da günah yaratmış olur o zaman. Veya Tanrı sevmekle yükümlüdür. Bizi yarattıklarını seviyor. Şöyle bir şey örnek vereyim. Güzel bir örnek bu. Bir hakimsiniz. Hakim oldunuz. Önünüze davalar geliyor. Bir gün kızınız veya oğlunuz önünüze geldi. Bir hırsızlık suçundan. Siz hakimsiniz. Ne yaparsınız? Hakim olarak yetkinizi kullanıp ya ben kardeşim ben hakimim ya çıkartın şunu ne şeyi kararı benim oğlum bu ya diyebilecek misiniz? Değil mi? Sevginizden ötürü bunu yapmanız lazım çünkü siz oğlunuzu veya kızınızı seviyorsunuz. Yoksa hakimlik yetkiniz üzerinizdeyken maalesef oğlum yaptığın şey yanlıştı seni seviyorum ama hapse gitmen gerekiyor mu diyeceksiniz?
0: Yani ne kadar sevse de adaleti de yerine getirmek zorunda.
1: Değil mi? Ama Tanrı ne yapıyor? Tanrı diyor ki bak ben bu kaftanı çıkartıyorum. Sen gel bu kenara geç. Ben senin yerine senin suçunu üstlenirim diyor. Bu o yüzden İsa Mesih'i gönderiyor. İsa Mesih Tanrı'nın adaleti ile sevgisinin arasındaki gerilimi azaltmak için dünyaya gelmiştir. İsa Mesih sen ölmek zorundayken seni kurtarmak için Tanrı'nın adaletini göstereceği o paratoner olmuştur. Tanrı sana adaletini göstermemek için İsa Mesih'e adaletini göstermiştir. Bu yüzden haçın üzerinde ölen günahsız bir varlık görürüz. Ve Tanrı arasındaki o ilişki günah yüzünden kopar. Tanrı seni o kadar çok sever ki değil mi? Yuhanna 3. bölüm. Dünyanın en ünlü ayetlerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Biricik oğlunu verir, kimse ondan sonraki ayeti okumaz. Ta ki ona iman eden sonsuz yaşama kavuşsun. Hiçbiri ölmesin diye bunu yapar. O yüzden biz savaşı konuşacaksak eğer, Tanrı'nın hem adaletini konuşmamız lazım, hem de sevgisini konuşmamız lazım. Sevgisi kesinlikle İsa Mesih'tir. İsa Mesih ilk gelişi sevgi içindir. Evet. İkinci gelişi de adalet için olacaktır.
0: Evet, Tanrı'nın aslında sevgisinden ve adaletinden bahsettik ve eski antlaşmada aslında birçok savaş olduğunu da okuyoruz. Kutsal kitabı okuduğumuzda bunu görüyoruz. Tanrı barışı seven bir Tanrı ise o zaman neden bu kadar çok savaş var okuduğumuzda eski ayette? Hatta savaşmalarını söyleyen bir Tanrı var.
1: Sevgili kardeşim, şimdi bu teolojik bir devlet. İsrail halkı daha krallar başlarında yokken Tanrı tarafından yönetiliyorlardı. Nerede başladı bu? Sina Dağı'nda. Çıkışın Mısır'dan çıkış bölümünü okursanız 20. bölümde Tanrı onlarla bir anlaşma keser. Sina Dağı'nın eteğinde Tanrı onlara seslenir. Der ki ben sizden bir ulus yapacağım. Benimle beraber misiniz? İsrail halkı da cevap verir. Evet der. O zaman Tanrı onları işe almış olur. Bir nevi bir halk olarak onları işe alır ve Tanrı onlara kutsallığını verir. Bu şekilde işleyecekti işler. Ve o kutsallığı verdikten sonra o halk onun kutsallığını diğer uluslara götürecekler. Diğer uluslara diyecekler ki bakın biz Tanrı aracılığıyla ne kadar değiştik. Tanrı bizi ne kadar değiştirdi. Gelin siz de değişin diyeceklerdi. Bu yüzden kahinler ulusu Tanrı'nın öz halkıdırlar. Tanrı'nın sevgisini ve adaletini diğer uluslara götüreceklerdi. Şimdi Tanrı eğer devletin başındaysa ve onlar tarafından yönlendiriliyorsa Tanrı aynı zamanda hem sevgisini hem adaletini diğer uluslara götürecek, onlar aracıyla götürecek demektir. Ve Tanrı eğer devlet ise Tanrı'nın söylediklerini yerine getirmek zorundadırlar. Gittikleri kimler? Pagan halklar. Peki pagan halkların Tanrı ile ilgili sorunu ne? Ateist, hiçbir Tanrı'ya inanmıyor zaten. Başka şeylere tapıyorlar.
0: Evet, putperest halk.
1: Ancak bir problem var kardeşim. Molek duymuş musunuz hiç? Molek diye bir put. Molek putu elleri yanan boynuzlu bir puttur.
0: Hı hı.
1: Yani içerisinde bir ateş yanar. Ellerin üzerinde ateş vardır. Bu halk Baal'a, Molek'e çocuklarını sunarlardı. Onları öldürmek amaçlı çocuklarını kurban ederlerdi.
0: Hı hı.
1: Şimdi çocukların Tanrı ile ilişkisini, çocuklar Tanrı tarafından verilen bir armağan. Şimdi düşünün ki çevrenizde bir komşunuz çocuğunu Allah'a kurban etmek istiyor elinde bıçakla. Engel olmaz mısınız? Siz şimdi bunu vicdani yükümlülükle yapıyorsunuz. Tanrı neyle yapıyor? Tanrı adaleti uğruna bunu yapıyor. Çünkü o çocuk Tanrı tarafından verilmiş bir armağan. Şimdi bu adam Tanrı'nın armağanını öldürüyor. Tanrı müdahale etmeyecek diyoruz. Kusura bakmayın. Tanrı'nın her müdahalesi Tanrı'nın halkına veya verdiği o meyvelere yöneliktir. Tanrı cihatçı bir Tanrı değildir. Yani toprak almak için ya da başka topraklarla genişlemek için, bir imparatorluk kurmak için kendisine halklara saldırtmaz İsrail'i. Tanrı'nın İsrail'i halkların o halkların üzerine yollamasının ana nedeni halkların kendi çocuklarını putlara sunmasıydı. Kendilerini putlara sunmasıydı. Zina ile, ahlaksızlık ile Tanrı'nın adını yere çalmalarıydı. Çünkü biz de aynı zamanda Tanrı'ya aitiz. Şimdi siz düşünün. Bir çocuğunuz var. Çocuğunuz gidip her yerde hırsızlık yapıyor. İnsanları bıçaklıyor. Adam dövüyor. Ve her gün polis geliyor çocuğunuzu sizin evinize teslim ediyor. Ve siz onun babasısınız. Sorumluluğunu taşımaz mısınız onun? Eninde sonunda polise alın götürün bunu. Hapse atın. Geri gelmesin demez misiniz? Çünkü adınızı kirletiyor. Hatta bir yerden sonra çocuğun da soyadını değiştirmesini istersiniz. Hatta tam tersi babanız için düşünün. Babanız hırsız, katil, soyguncu bir adam, onun soyadını taşmak ister misiniz? Yıllar boyu bu itibarla yaşamak ister misiniz? Şimdi Tanrı insana özünü verdi. Kendinden bir parça verdi. İnsan gidip insan öldürdükçe, katliam yaptıkça, kendi verdiği meyveleri öldürdükçe, ahlaksızlığın, pisliğin içerisine battıkça, Lut'u hatırlayın. Neredeyse kızlarını veriyordu. Ahlaksızlık alıp yürümüştü. Şimdi Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'yı yargılaması, yani niye sevmiyor? İyi de adalet de mi yapmasın Tanrı? Tanrı tepkisiz mi kalsın?
0: O zaman aslında onların puta tapmaları ya da çocuklarını puta sunmaları durumuna baktığımızda günah dediğimiz şey aslında Tanrı'ya karşı yapılan bir şey. Sanki İsyandır, hani biz aynen. insana karşı bir insan zarar gördüğünde sanki bir insana yapmış gibi düşünüyoruz ama aslında ilk etapta baktığımızda Tanrı'ya karşı yapılmıştır o günah. O zaman Tanrı adaleti sağlayacaktır. Ve anladığım kadarıyla Tanrı İbrahim'in soyundan oluşturduğu ulusla beraber diğer halkları yargıladığını görüyoruz. Evet. Savaş aracılığıyla.
1: Tabii. Ortada sadece bir yargı yok ama kutsama da var. Hı-hı. Çünkü İbrahim'e verdiği vaadin bir parçasıdır, hatırlıyorsunuz. Yani seni kutsayanı kutsayacağım, seni bereketleyeni, sana lanet eden de lanet edeceğim diyor
0: evet,
1: Tanrı.
0: Yani o aslında oluşturduğu ulus aracılığıyla diğer ulusları bereketleyeceğini söylemişti.
1: Evet, o zaman yani hem içerisinde bir kutsama bereket var hem bir lanet var. Bu sizin kararınıza bağlı. Bugün de aynı değil mi? Tanrı'ya ya bereketle ya lanetle yaklaşıyorsunuz. Ya redle ya kabul ile yaklaşıyorsunuz. Bunların bir sonucu oluyor. Bugün de durum değişmiyor. Aynı şeyi bugün de kendi hayatınızda görebilirsiniz.
0: Evet, peki bir savaş karşısında bir Hristiyan'ın tutumu ne olmalı?
1: Sevgili kardeşim, bu biz barışa çağrıldık.
0: Evet.
1: Romalılar 12. bölümde diyor ki 18. ayette elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Hatta kelam diyor ki bulunduğunuz şehirde şehri terk etmeyin, oturun ve onun iyiliği için çalışın, onun esenliği için çalışın. Yani bir şehirde Hristiyan bir birey varsa Allah'la ilişkiniz daha sağlam demektir. Hristiyanları bir şehirden kovmayın. Çünkü onlar Allah'la ilgili bereketi şehrinize getiriyorlar. Hatta Matta 5. bölümde İsa'nın çok bildiğimiz, herkes tarafından bilinen düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. İşte bir yanağınıza tokat atan öbür yanağınızı da çevirin der İsa Mesih. Bizim savaşı olan tutumumuz barıştır. Çünkü İsa Mesih barış prensidir. Ama aynı zamanda hakkımı savunmak, adaleti yerine getirmek, zayıfı korumak ve kötülüğe karşı koymak durumunda da kalabiliyoruz. Bu yıkılmış dünyada biz sadece sevgiyle her şeyin çözülebileceğine inanmıyoruz. İşin içerisine adalet de giriyor. Hı hı. Problem nedir? Adaleti göstermek sevgisizlik midir? Eğer sevgiye ters ise adaletinizi göstermek, yapmayın. İsa Mesih diyor ki sizden birisi bir şey mi istedi? Verin. Sizden ceketinizi mi istedi? Ona gömleğinizi de verin. Size dedi ki gel benimle 1 kilometre yürüyeceksin. Onunla 2 kilometre yürüyün. Ki sizi başka adil olan başka bir yere götürüp adaletsizlikten ötürü yargıya teslim etmesin. Hı hı. Demek ki biz insanlara karşı sevecenlikle, sevgiyle, halim ruhlulukla, yumuşak huylulukla davranmamız lazım. Bu İsa'nın kültürüdür. İnsanın kültürünü benimsememiş birisi için bu garip olabilir. Ya kendini kullandırıyorsun, kendini bırakıyorsun insanlara, insanlar seni kullanıyorlar. Ya kullansınlar insanlar beni. Mühim olan Tanrı'nın adının yücelmesidir. İnsanlarla savaşsan bu daha mı iyi? Ama sevgili kardeşim, eğer ki iş adalete gelirse, hakka gelirse, hakkımı savunmak da benim için açılmış bir yöntemdir. Hı hı. İşin içerisinde devletin bana vermiş olduğu hakları savunmak varsa, mahkeme gibi. Ya mesela çocuklarımız okullarda bazen zulüm görebiliyorlar. Evet. Başka çocuklar onlara zulüm gösterebiliyorlar. Oğullarım eve geldiğinde ya bu çocuk benimle alay etti, bu çocuk bana şey yaptı, güldü dediklerinde oğlum diyorum ona güzel davran, iyi davran. Ancak gidip bir çocuk onu döverse, vurursa bunu gider müdürden sorarım.
0: Tabii ki.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ya da ona karşı kötü davranırsa bunu gidip öğretmeninden ya da çocuktan sorarım. Hakkımı ararım. Çocuklarımızın hakkını aramayın demiyoruz. Ama eğer ki sevecenlikle çözebileceğiniz bir durum, sevgiyle çözebileceğiniz bir durum, insanı sevgiyle yola getirebileceğiniz bir durum varsa ilk önce onu deneyin diyoruz.
0: Evet, önce eğer, barış ve esenliği aramalıyız yani.
1: Aynen. Rab diyor işte esenliğin ve barışın önünden gidin. Ardından gidin diyor Rab bize.
0: Evet, aslında savaşma konusu, kendini savunma konusu çok derin. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
1: Radyo Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün savaş ve kendini savunma hakkında konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında savaşlar neden var diye konuştuk ve temelde sorunun günah olduğunu söyledik. Tanrı'nın savaşa bakış açısından bahsettik biraz ve Tanrı'nın gerçekten barış isteyen bir Tanrı olduğunu, savaşı istemediğini de gördük. Tabii ki Hristiyanlar olarak savaşa ve karşı olmamız gerektiğini biliyoruz. Yani barışın ve esenliğinin ardından gitmek gerektiğini. Ama tabii ki bir devlet olarak savaşa giriyorsak yine de devletin kurallarına uymamız gerektiğini de konuştuk. Eski ayetteki savaş durumlarından bahsettik ve aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şununla devam etmek istiyorum İlyas Bey. Bir Hristiyan kişisel anlamda kendi yaşamına yönelik saldırıya nasıl cevap vermeli? Kendisinden nasıl uzaklaştırmalı bunu?
4: Kardeşim şimdi Luther'in güzel bir sözü var. Sanırım Luther'e aitti. Kuşların kafamın üzerinde uçmasına engel olamam. Ama kafama pislemelerine engel olabilirim diyordu. Şimdi Matta 5. bölüm diyor ki size kötülük eden kişiye karşı koymayın. Biri sağ yanağınıza vurursa öbür yanağınızı da çevirin. Şimdi bu ilkeye göre gelen geçen bize tokat atsın.
3: Öyle mi olacak?
4: Öyle mi olacak diye düşünmemiz gerekiyor. Ama İsa Mesih'in burada bahsettiği şey kötülüğe karşı koymakla alakalı. Kötülüğe kötülükle karşı koyarsak kutsal kitaba göre fazladan bir şey yapmış olmayız. Ama iyilikle karşı koyarsak diyor ki karşıdakinin başına ateş korları yağarsın. Yani karşıdakini utandırırsın. O yüzden iyilik yapmanın peşinden koşalım diyor kelam. Bu nereye kadardır? Yani bazen insanlar tarafından kötülük yapılıyoruz. Yani Hristiyan olduğumuz için insanlar bize kötülük yapıyor. Bazen mobbinge uğruyoruz iş yerimizden. Bazı insanlar Hristiyan olduğumuz için bize kötü şeyler söyleyebiliyorlar. O zaman yani tabii ki onlara iyilikle davranmamız, yani sevgiyle davranmamız lazım. Ama bir yerden sonra hakkımızı arayabiliriz. Bir yerden sonra mahkeme yolu var, adalet yolu var. Bunun arkasından gidebiliriz. Ancak sonuna kadar, yani kişiyi değiştirene kadar onunla sevgiyle uzlaşma yolunu aramamız gerekiyor. Baktık gerçekten artık yol gitmiyor. Artık sağ yanağımız vurmak karşıdakini değiştirmiyor. İyilik değiştirmiyor. Mahkemeler ve adalet bizim için çalışıyor. Tanrı tarafından verilmiş bir görevi var devletimizin. Nasıl biz itaat ediyorsak devletimize, hak ve hukuk diye bir şey vardır. O yüzden bir zulme sessiz kalmak veya kötülüğü teşvik edecek şekilde sesimizi çıkartmamak. Yani kişi kötülük yapıyor, biz de sesimizi çıkartmıyoruz. O da teşvik oluyor ki daha fazla kötülük yapsın.
3: Evet.
4: Onu cesaretlendiriyoruz. Bu bize aykırıdır kardeşim. O zaman bizim artık sesimizi çıkartıp hakkımızı aramamız gerekiyor. Hristiyan geleneğinde küfür ya da kötülük yoktur. Ancak sevgi vardır. Geleneğimiz o şekilde. İsa Mesih'ten ilerliyor. İsa Mesih'le dövdüler. Zulmettiler.
3: Evet.
4: Ve onları bağışla diyen anlayış vardı haçın üzerinde. Yani bir insan İsa Mesih'i tanımadan ona kötülük edenleri bağışlayabilecek motivasyona sahip olamaz.
3: Evet.
4: Malatya'da kardeşlerimizi katlettiler. Eşleri çıkıp dediler ki biz onları affediyoruz. Ve onun için dua ediyoruz. Kim bu anlayışa sahip olabilir? Ama peki haklarını aramadılar mı? Mahkemelere başvurmadık mı? Tabii ki.
3: Evet.
4: O zaman sevgi ile adalet arasında gene bir seçim yapmamız gerekirse ikisini de nasıl seçeceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
3: Evet, yani kendi hakkımızı aramayacağımız anlamına gelmiyor ama bütün sorunları öncelikli olarak sevgiyle çözebilmeyi denemeliyiz. Bize doğru. Yaptığı gibi hemen biz de aynı şekilde karşılık vermemeliyiz. Evet. Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışıyoruz aynı zamanda.
4: Aynen.
3: Evet, tabii ki her birimiz bir devletin altında yaşıyoruz ve vatandaşız. Her insanın, yani bir devletin vatandaşı ve vatandaşı olduğumuz ülke savaşa girerse eğer bizim buna tavrımız ne olmalı İlyas Bey?
4: Değerli kardeşim, iki tane ayrı yöntem var. İkisinden bir tanesini seçebilirsin. Ama dikkat et. Tanrı diyor ki öç benimdir. Karşılığı ben veririm. Eğer öç alıyorsan veya nefretle yapıyorsan bu yöntem senden çıktı. Devletten değil. Şimdi Romalılar 13. bölümden birkaç ayet okuyacağım. Bu ayetleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı ayetler insan tarafından suistimal edilebilir. Hı hı. Yani özellikle imanlar tarafından. Çünkü bunların hepsi imanlara yazıldı. Şöyle söylüyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Yani evet. Yönetime direniyorsan, adaleti gözetmeden, haksızlığa seviniyorsan, bu Tanrı buyruğuna karşı gelmektir. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. İsa Mesih nasıl öldürüldü? O günkü yönetimin oluruyla öldürüldü. Evet. Değil mi? İsa Mesih şunu söyleyebilirdi. Ya ben Rabbim, istersen buraya bir lejyondan fazla melek getirebilirim. Ve bir tanesi, düşünün, Sodom ve Gomorra'yı yerle bir etti. Bir melek. Düşünün, bir yüzlerce meleğin orada neler yapabileceğini düşünün. Ama Tanrı'nın devletin adaletiyle bir sorunu yok. Tanrı'nın insan yüreğindeki günahla alakalı bir sorunu var. O yüzden buna yaklaşımımız Tanrı'nın anlayışı üzerinden olmalı. Tanrı devleti adaleti sağlasın diye dünya üzerinde verdi. İstersen kabul edersin. İstersen etmezsin. İstersen sana uygun olanı alırsın, istersen almazsın. Ancak Tanrı'nın devleti neden verdiğini, adaletin neden sağlaması gerektiğini, hı hı, bilmen gerekiyor. Bu Tanrı'nın anlayışıdır. İstersen devletini sev, istersen sevme. Devleti sevmek, devleti sevme anlayışı Tanrı tarafından verilmiştir. Sen bunun tersini yapıyorsan hem Tanrı'ya karşı günah işliyorsun, hı hı, hem de yasaya karşı günah işliyorsun. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İki yaklaşım var.
3: Yani o zaman eğer devlet savaşa giriyorsa bir asker olarak o savaşa katılabilirsin. Çünkü zaten yönetime bağlı olmamız gerekiyor. O yönetim eğer bunu istiyorsa, seni savaşa katılmanı istiyorsa, çağırıyorsa, o zaman biz buna katılabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok.
4: Kesinlikle öyle. Hı hı. Ama iki yaklaşımda da bulunabilirsin bununla ilgili. Evet. Ya eline bir silah alırsın ve insanlarla savaşırsın ve can alırsın. Veya orada can sağlayabilirsin, can verebilirsin. Bir tane film var. Orada bu adam çıkıp yukarıdan insanları alıyor ve birliğe geri getiriyor. Yaralanmış askerleri birliğine geri getiriyor ve onların iyileşmesini sağlıyor. Böylece 39-40'a yakın insan canı kurtarıyor. Hı hı. Belki daha fazla. İstiyorsan bunu yapabilirsin. Orada yaralanan insanlara bakarsın, onlarla ilgilenirsin. Ya da insanların yararı için olacak şeylerle meşgul olursun veya devletin dediği gibi eline bir silah alır, karşıdakiyle savaşırsın. Bu hem pasifist yaklaşım hem de adil savaş yaklaşımı, yani savaşa adil bir anlayışla yaklaşmak, ikisi için de, ikisi arasında da bir fark yoktur benim için. Ancak şöyle bir fark olabilir: pasifist yaklaşımda can veriyorsun, insanlara can sağlıyorsun, hı hı, iyilik yapıyorsun, can kurtarıyorsun, diğerinde de can alıyorsun. İkisi de yanlış değil. Ama bir tanesi bana daha mesihsel geliyor. Kişi silah alırsa ve devletin oluruyla bir savaşın içerisinde savaşırsa, ben buna yanlış gözüyle bakmıyorum. Çünkü devletin el altındadır. Romalılar 13. bölümde göre de yanlış bir şey yapmaz.
3: Ama yine de savaş sırasında görüyoruz mesela haberlerde. Askerlerle savaşan var ama bazen halktan bile isteye insanları öldürüyorlar, bazen çocukları. Evet. Savaşa dahil olmayan insanlara karşı yapılan zulümleri de görüyoruz askerler tarafından. O zaman baktığımızda savaşın içerisinde, belki o devletin altında savaşın içerisinde olsak da, o halktan insana ya da savaşa dahil olmayan insanlara yapılan şeyler tamamen bizim kararımızla olan şeyler. Evet, bunlar doğru tutumu değil diyebiliriz.
4: Kesinlikle. Hı-hı. Senin yürek tutumuna kardeşim, burada içeride ne var? Yüreğinden ne taşıyor? Yürek tutumunda ne var? Yürek tutumunda öc mü var? Yürek tutumunda etnik bir kıyım mı var? Yürek tutumunda karşıdan nefret etmek mi var? Bir ara bir savaş oldu iki ulus arasında ve bir ulustan bir kardeşi aradım. Çünkü Facebook üzerinden yayın yapıyordu. Hani hem konuşuyordu hem eleştiriyordu karşıdaki ulusu. Kardeşim dedim, yani bu yaptığın şey yanlıştır. O bana mesaj çekti. Sen biliyor musun onlar bize ne yaptı? Onlar bize nasıl nefret ediyorlar? Onlar bize şöyle, onlar bize böyle. Kardeşim, onlar diye bir şey yok. Sen İsa Mesih imanlısısın. İsa Mesih imanlısı olarak bakman gereken gözlük Tanrı'nın gözlüğüdür.
3: Evet.
4: Onlar da Tanrı'nın çocukları. Sen de Tanrı'nın çocuklarısın. Tanrı çocukları arasında ayrım yapmaz. Sen İsa Mesih imanlısı olarak barışın arkasından koşturman gerekiyorken nefretin arkasından koşturuyor ve bunu belli bahanelerin arkasına sürüyorsan, belki bahanelerin geçerli olabilir başka insanların içerisinde, ama İncil'e göre yanlıştır. Bizim Rabbimiz kendini feda eden bir Rab'dir. Kendini öldürmeye çalışan insanlar için kendini feda eden bir Rab'dir. Kendisi yerine bir tane hırsızı, bir tane caniyi salıverdiler. Barabas'ı salıverdiler. Tanrı biz daha insan öldürürken, adam öldürürken, caniyken, hırsızken bizim için kendini feda eden İsa Mesih'i gönderdiyse, biz nasıl başka insanların canını alabilmek için olur verebiliriz? Kutsal kitaba aykırıdır bu.
3: Evet. Peki İncil'e baktığımızda savaşla ilgili durum nedir İlyas Bey? İsa Mesih savaşmış mıdır mesela, ya da Hristiyanlık gelirken savaşılmış mıdır? Biraz bununla ilgili bilgi verir misiniz?
4: İsa Mesih barışın prensidir. Yaşaya 9. bölüm 6. ayet. Onun için öyle söylüyor. Öyle bir sıfat koymuşlar İsa Mesih'e. Barış prensi.
3: Evet.
4: O barışın prensidir. İncil'de savaş ve yayılma. Yani bizde cihat anlayışı yoktur.
3: Hı hı.
4: Bizim için yeryüzünde bir toprak yoktur. Yani ele geçirmemiz gereken, almamız gereken bir toprak yoktur. Bizim toprağımız zaten kazanılmış, gökyüzündedir. Orayı ele geçirmeye çalışıyoruz, oraya gitmeye çalışıyoruz. O yüzden bir savaş yoktur. Düşünün, Roma Devleti 250'lerde Hristiyanlığı kabul ettiğinde Hristiyanlar tek bir ok atmadan ama can vererek Roma'ya kendilerini bir din olarak kabul ettirdiler. O zamana kadar haçın üzerine asıldılar, gladyatörlerin, aslanların önüne atıldılar. Zulüm gördüler, öldürüldüler, kaçtılar. Yer altlarında, mağaralarda yaşadılar. İbraniler 12. bölüm biraz bundan bahsediyor. Paulus diyor ki, onun uğruna, İsa Mesih'in uğruna her gün kasaplık koyun sayılıyoruz. Öldürülüyoruz. Ne demek bu her gün kasaplık koyun? Bir tanesini aldırıyorlar. Sanki böyle koyun kesermiş gibi öldürüyorlar. O yüzden ölmek İsa Mesih'in halkı için normal bir durum. Ama öldürmek öyle değildir.
3: Hı hı.
4: Bize öldürme emredilmedi. İsa Mesih aracılığıyla ölme emredildi bize. O yüzden biz can veriyoruz. Ve can vererek, eğer ki büyük bir imparatorluğu değiştirebildiysek, büyük bir imparatorluğu dize getirebildiysek, tek bir ok atmadan, çünkü bizde cihat anlayışı yoktur, yaklaşımımız nasıl olmalı? Demek ki bizim can vererek kendimizi Tanrı'ya vermemiz lazım ki insanları, hı hı, değiştirebilelim. Eskiden mesela ilk kilise babaları bu konuda çok konuştular. Mesela Tertullianus, Origenes, işte savaşın yanlış olduğunu, kesinlikle savaşılamayacağını, çünkü İsa Mesih'e aykırı olduğunu savunuyorlardı. Ama mesela Augustinus, Tanrı Şehri diye bir kitabı var. Çok çok güzel bir kitap. Herkesin, hı-hı, okumasını tavsiye ediyorum. Orada adil savaş yaklaşımı diye bir yaklaşımdan bahsediyor. Bu yüzden adil savaş yaklaşımının içerisinde adaleti sağlamak gibi bir önemli bir detay var. Onun üzerine düşünmek lazım.
3: Hı hı. Evet, zaten İncil'i okuduğumuzda da İsa Mesih'in hiç savaşmadığını görüyoruz ve Hristiyanlığın da yayılırken herhangi bir savaş yaşandığını da görmüyoruz. Zaten Tanrı da müjdeyi duyurun dedi, sözü duyurun dedi, ama bunu savaşarak yapın demedi zaten.
4: Aslında biliyor musun, savaşıyoruz. Efesler 5. bölümde bizim savaşımız ruhsal bir savaştır.
3: Evet.
4: Kötülüğe karşı. Yani bu dünyadaki insanlara karşı savaşmıyoruz. Bu dünyanın ardındaki anlayışa karşı savaşıyoruz. Bizimki savaştığımız kötülüğün düşüncesi, fikri, şeytanın orduları. Ruhsal bir savaş sürdürüyoruz. Aslında kötülüğün insan savaşından önce kötülükle iyilik arasındaki bir savaşın şeyleriyiz, askerleriyiz. Onunla uğraşıyoruz. Yoksa ne devletlerle, ne milletlerle, ne etnik kökenlerle, ne toprakla alakamız yoktur. Küçük bir parantez açmak istiyorum sevgili kardeşim. Mesela İsa Mesih kendini verdi, öldürüldü. Ama İsa Mesih yüksek kurulun önüne çıkarıldığında ona birisi sen kahinle nasıl böyle konuşursun diye tokat atıyor. Yuhanna 18. bölümde çok ilginç bir şey söylüyor İsa Mesih. Diyor ki eğer yanlış yaptımsa, eğer kötülük yaptımsa, eğer günah işledimse bana göster. Ama yoksa bana neden vuruyorsun? Bu önemli bir detay. Neden önemli bir detay? Bir nüans var. Nüans şudur.

0: Bakış açısı barış ve savaşı tabii ki Tanrı'nın isteği değil savaşılması. Ama tarihe baktığımızda Haçlı Seferlerini görüyoruz mesela. Ve Hristiyanlığın yayılması için yani bu inancın yayılması için savaşılabilir mi diye de sormak istiyorum. Sanki haklı bir nedenmiş gibi görülebilir. Ya da bu şekilde hareket edebilir miyiz? Bu doğru olur mu? Yani Tanrı savaşı istemiyor ama Hristiyanlığın yayılması için savaşa razı olur mu? Bunu ister mi? Bunun için savaşılabilir mi? Ya da Haçlı Seferleri vardı. Bu
1: Evet,
0: niçin savaşıldı?
1: evet.
0: Tarihte neden böyle bir şey var?
1: Şimdi sevgili kardeşim, demin bahsettiğim Roma devlet olarak dini, yani Hristiyanlığı din olarak aldı.
0: Evet.
1: Siyaset dini yozlaştırıyor. Siyaset ve gelenekler dini yozlaştırıyor. Din o kadar yozlaştı ki, düşün, bundan 1000 yıl sonra yozlaşmış olan inancın başındaki adam bütün ülkelere diyor ki gelin toprak sahibi olacağız. Yani Hristiyanlığın içerisinde cihat anlayışı yok. Kutsal kitaba aykırıdır bu. Ve o kadar büyük devletleri harekete geçiriyor ki insanlar, milyonlarca insan şeye doğru gidiyor. Doğuya doğru gidip toprak ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün herkes bunu bilir ki bu güneşin doğuşu ve batışı kadar bilinen bir fenomen. Bu insanların hepsi maddi açıdan problem yaşadıkları için doğuya, doğunun zenginliklerine gittiler. Doğunun zenginlikleri gibi bir terim var herkes tarafından bilinen. Doğunun zenginliklerini ele geçirmeye gittiler. Çünkü orada turizm dönüyor, İpek yolu ticareti orada dönüyor. İnsanlar Avrupa'da aç ve gidip o ticareti ele geçirmek, o şeyi ele geçirmek için bugün de yaptığımız budur. Toprak ele geçirmek için savaşmak. İsa Mesih'e uygun olmayan herhangi bir durumu savaşla ilişkilendiremezsiniz. Çünkü yasaktır. İsa Mesih barış Allah'ıdır, barış Rabbidir. Buna rağmen gidip savaşıyorsanız, bunu İncil'den aldım, İncil söylüyor diyemezsiniz. Din o kadar yozlaşmış ki insanlar ne İncil okuyorlar ne kitap okuyorlar ve din adamlarının ağzına bakıyorlar. Günümüzde de aynı durum yaşanmıyor mu? Din adamlarının ağzından İncil'de olmayan sözler çıkıyor ya da Allah kelamı üzerinde olmayan sözler çıkıyor ve insanlar bunu kabul ediyorlar. Bu cehaletin bir ürünüdür.
0: Evet.
1: O yüzden o zaman kutsal kitap okumayan insanlar sadece din adamlarının ağzından çıkan sözlerle, işte gökyüzünden arsalar satan, cennetler vaat eden, endüjanslar vaat eden, endüjanslar oluşturan, insanları yakan ve öldüren, insanları yargılayan bir anlayışın kutsal kitaptan geldiğine inanmak mümkün değil. Çünkü barışın sağlayıcısı kutsal kitap nasıl böyle şeylere yol açabilir? Haçlı seferleri İncil'den gelmedi. İnsanların yanlış anlayışlarından, yanlış düşüncelerinden, kendi içindeki şehvetten, demin okuduk Yakup'taki o anlayıştan ortaya çıktı. Kimse bunu onunla bağdaştıramaz. Bugün bile tarihçiler bunu kabul ediyorlar. Bugün bile bilinen bir gerçek. Haçlı seferlerinin İncil kaynaklı, Hristiyanlık kaynaklı değil de insanların toprak ele geçirmek, daha zengin olmak için ortaya çıkan o kaynağından ötürü, o şehvetten ötürü geldiğini biliyorlar. Ama şunu sormak lazım. Eğer ki bir din, bir inanç bunu yapıyorsa bunu nereden kaynaklanıyor? Kaynağı nedir? Eğer kendi kaynağı açtığı kutsal kitabıysa, yani kendi öz kitabıysa şunu sormak lazım. Tanrı savaşmak ister mi? Tanrı sevgi Allah'a değil mi? Değil mi? Tanrı cihat sever mi? Bunu
0: Evet.
1: sormak lazım.
0: Tabii ki insanların yapmış olduğu birçok şey var ama bu insanların hatası. Yine de İncil'e baktığımızda herhangi bir savaş emri ya da savaşmakla ilgili bir şey görmüyoruz. Aksine düşmanını bile seven sevin diyen bir Tanrı var ve maalesef insanlar bazen yanlış yapabiliyor ama bu Tanrı'yı suçlayamayız yani insanın hatasıdır. Haçlı seferleri de öyle aslında olmaması gereken ama Hristiyanlıkla İncil'le bağdaştırılan bir durum maalesef.
1: Nasıl?
0: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak gerekirse savaşa gitmek her zaman yanlış mı yoksa bazı durumlarda haklı nedenler olabilir mi? Savaşa gidebilir mi bir Hristiyan diye sorarak aslında bir toparlarsak savaşmak ve kendini savunmakla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Yine 4-5 ilkeye sığdırayım bunu. Savaş meşru bir otorite tarafından, yani devlet tarafından mı veriliyor? Bunu sorun. Savunma amacı mı taşıyor? Yoksa başka bir ülkeyi ele geçirmek, saldırı amacı mı var? İnsanları öldürüp, insanlara düşmanlık yayıp, toprak almak amacıyla mı yapılıyor? Orantılı mı? Yani bu yaptığın şey, başka birisine zarar verdiğin şey, bir orantısı var.

0: var mı? Yoksa sen koskoca devlet olarak küçük bir ülkeyi gidip kanla, gözyaşıyla almak, onu öldürüp insanların ele geçirmek, bu orantısı yok bunun. O yüzden orantılılık ilkesi var. Masumları korumaya yönelik mi? Mesela eski ayette masumları korumaya yönelikti. Masumları öldürüyorlardı, çocukları öldürüyorlardı. Masumları korumaya yönelik midir? Ve bütün barışçıl yollar tükenmiş mi? Bütün barışçıl yolları tükettikten sonra mı bu yola giriyorsun? O yüzden işte savaşın sevgi ve adalet arasındaki o ince çizgiyi belirlemek gerekiyor. Bunların hepsi meşruluğu, orantılılığı, masumları koruması ve barışçı yolların hepsinin tükenmiş olması savaşa yol açıyorsa orada kendin seç. Pasifist bir anlayışla insan canı mı kurtaracaksın yoksa masumları korumak için can mı alacaksın? Bu da sizin vicdani yükümlülüğünüze, Tanrı ile aranızdaki ilişkiye ve Tanrı'nın vermiş olduğu ilkelere dayanır.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İlyas Bey. Zamanımızın sonuna geldik çünkü. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Savaş ve kendini savunma ile ilgili bugün konuştuk Hristiyan Ahlakı programımızda. Soru ve görüşleriniz varsa eğer program içerisinde dinlediklerinizin arasında bizleri soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip edebilmek için tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Rica ederim efendim.
1: Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Orucu gerçekten makbul yapan nedir? Allah oruç tutan kulun en çok neyine bakar? Bu hafta Laf Lafı Açtı programında makbul oruç, Allah'ı hoşnut eden oruç konusunu konuşuyoruz. Konuğumuz Protestan Kiliseleri Birliği Vakfı Başkanı ve Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karali. 18 Şubat öğlen saat 1'de Radyo Maranata'da canlı yayında. Canlı yayında bize yazabilir, sorularınızı anında iletebilirsiniz. Kaçırmayın.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bırak

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteyiz. George Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz kendisinin. Ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden, İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den, Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümüne odaklanmaya çalışıyoruz ve kendisi hakkında ortaya çıkmış olan iddialara bakmaya çalışıyoruz. Ve bu programda aslında İsa ve Pavlus arasında bir fark var mı? Buna değinmek istiyoruz. Onun öğretişiyle Pavlus'un öğretişi arasında farklar var mı? Ona bakmak istiyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bir fark var mı diye direkt size net bir soruyla başlamak istiyorum aslında George Bey. İsa ve Pavlus'un öğretişi arasında bir fark var mı?
1: Şöyle bir soru veya örnekle cevap verebilirim. Allah ile Musa arasında fark var mı diye. Mesela Tanrı eski ahit açıklamalarında Tanrı kendisi Musa'ya görünüp yanan çalıda Musa'yı çağırıyor ve onu görevlendiriyor. Ve daha sonra Musa peygamber olarak kendisine yaptırılan ve kendisine açıklanan şeyleri kaleme alıyor. Tevrat yazıları o şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi İsa Mesih Rab'dir. İncil öğretilerinde bu var. Gelen Tanrı, Tanrı'nın ben kendim geleceğim, koyunlarımı kendim toplayacağım şeklinde yazan ve açıklayan Rab Tanrı kendini çoban olarak örnek veriyor. Orada ben kendim geleceğim, ben onları ben toplayacağım. Ve bunun yani nasıl geldi? Gerçekten de geldi. Musa'ya görünen de geldi, görünen Tanrı geldi, beden aldı, aramızda yaşadı. Mesih İsa olarak yaşadı ve Pavlus'a göründü. Pavlus'a da göründü, onu tövbe ettirdi, ona gerçek kimliğini açıkladı, yaşayan, gerçekten ölüp dirilen Mesih olduğunu yani açıkladı ve onu görevlendirdi. Ve Pavlus da hem onun yaptıklarını, daha çok onun öğrettiklerini kaleme aldı ve aldığı görevi yerine getirdi. O açıdan Tanrı ile Musa arasındaki fark neyse, İsa ile Pavlus arasındaki fark odur diyebilirim. Biraz çarpıcı bir iddia olacak ama o şekildedir. İsa, Pavlus İsa'ya Rab, Rabbim diye, Rabbim ve Tanrım diyor diğer elçiler gibi. O açıdan evet, çok farklı.
0: Ve kendisini kulu ve elçisi olarak, İsa'nın kulu ve elçisi olarak net bir şekilde mektuplarında, hatta mektupların giriş bölümünde böyle tanıtıyor. Aynı şekilde Mesih'in hizmetkarı olarak da tanıtıyor. Belki bazı eserlerde İsa ve Pavlus arasında bir fark var mı? İsa ve Pavlus arasındaki farklar üzerine yazılmış eserlerde sanırsam İsa ve Pavlus aynı fikirde miydi adlı eserde bazı farklar ortaya atılmıştı. Bunların yüzeysel farklar olduğundan bahsediliyor, bu vurgulanıyor ama belki onlara biraz bakmamız gerekebilir. İsa kendisini insanoğlu olarak tanıtırken Pavlus hiç bu ifadeyi kullanmamıştır diye bir nokta var. İnsanoğlu olarak neden tanıtıyor İsa kendisini? Belki böyle de sormamız gerekebilir. Çünkü Tanrı olduğunu biliyoruz İsa'nın ama hep kendisi için insanoğlu benzetmesini kullanıyor. Neden bu benzetmeyi kullanıyor ve neden önemli bu Hristiyan teolojisi için?
1: Yani onu anlamak için tam olarak yaratılış bölümüne geri dönmek lazım. Tanrı insanı yarattı, insan oğlunu yarattı ve her şeyi ona emanet etti. Yani yeryüzünü denetiminize alın, onu çoğalın, onu kullanın, doğru şekilde kullanın diye bir egemenlik verdi ona, insana. İnsan da bunu yitirdi. İnsan, ilk insan Adem ve Havva. İlk insan olan Adem bütün oğullarına kötü bir miras bıraktı, bir anlamda bir parça. Günahlı, bir günah işlemeye meyilli bir yapı geliyor ondan ve günahın suçu var. Özgür doğmuyor bir anlamda insan. Günaha tutsak olarak doğuyor diyebiliriz. Herkes de günah işliyor. İşte insan aracılığıyla da bir kurtuluş da gelmesi lazım. İnsan oğlu gelmesi gerekiyor ve bu insan oğlu, bu gelecek olan bu İkinci Adem diyebileceğimiz ikinci bir Adem var. İnsan olarak gelmesi gerekir. İnsan aracılığıyla bir kurtuluş gelmesi lazım. Daniel peygamber kitabında bunu açık bir şekilde görüyoruz. Daniel'in 7. bölümü, Daniel peygamber kitabının 7. bölümünde 13. ayetten okuyacağım. Diyor ki, gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, Tanrı'nın yanına ilerledi. Onun önüne getirildi, ona egemenlik, yücelik, krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Ve İsa geldiği zaman, evet Rab'dir. Rab olarak beden aldı, insan oldu aramızda yaşayan kurtarıcı olarak ve kendine bu isim aldı, insanoğlu. Hani Mesih, evet. Mesih'le eş anlamlı diyebiliriz. Krallığı yönetecek olan, bütün ulusların üzerinde kral olacak olan, Tanrı'nın krallığını uygulayacak olan, her şeyi yenileyecek olan insanoğlu. Ve İsa da bunun, bu isimle kendini tanıttı. Son mahkemede onu soruyorlar, sen Tanrı oğlu Mesih misin? Çünkü onu bu konuda idam etmek istiyorlar.
0: Evet.
1: İsa benim dedi ve sizler insan oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu, göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Bu göğün bulutlarıyla gelen insan oğlu İsa'nın ikinci gelişi olarak kendini açıklıyor. Paulus kullanıyor mu? Paulus o ifade olarak kullanmıyor ama farklı bir şekilde, çok net bir şekilde bütün ulusları yönetecek olan Mesih, Kral, insan oğlu olarak o olduğunu söylüyor. İsa'nın ikinci Adem olduğunu, mesela Romalıların 5. bölümünde ve 1. Korintiler 15'te İsa'nın bu ikinci, beklenen ikinci Adem olduğunu, insan oğlu olduğunu açıklıyor. Yani orada aynı şekilde ama farklı bir kelime vurgusu var. Yani evet. İnsanoğlu yerine Rab kelimesini kullanıyor. Yönetecek olan her şey, yani kral kelimesini kullanıyor. Efendi. Mesih kelimesini kullanıyor.
0: Evet, o zaman aslında İsa'nın insanoğlu ifadesi bizim başlangıçta kaybettiğimiz o egemenliğin geri alınmasıyla alakalı bir nokta gibi diyebilir miyiz? Aslında Tanrı'nın bize verdiği o yetkiyle alakalı evet. Bir nokta olduğunu söyleyebiliriz sanırsam.
1: Evet, onun için İsa diyor ki işte bana iman eden benim egemenliğime girecek şeklinde, siz benimle birlikte acı çekenler o egemenliği miras alacaksınız. Yani o kaybolan mirası tekrardan kendi küçük sürüsüne bağışlıyor. Ey küçük sürü diyor. Baba size egemenliği vermeye uygun gördü diyor.
0: Zaten sürü ve çoban benzetmesini çok sık görüyoruz İncil'de. Mesih İsa'dan iyi çoban olarak bahsediyor. Evet. Aslında bir çobanın görevi nedir? Aslında koruyup kollamak, gözetmek ve aslında koyunları, kuzuları otlamaları için uygun olan yere götürmek. Aslında beslenmeleri için uygun olan yere götürmekle alakalı. Ve İsa bundan çok sık bir şekilde bahsediyor kendisinden bahsederken. Bu da çok aslında güzel bir benzetmedir ve çok sık kullanılır. Ve insanoğlu noktasında da aslında kendisinden İsa'dan ikinci Adem olarak da çok net bir şekilde bahsediliyor ve ilk Adem nasıl günah işleyip bizi aslında Tanrı'dan uzaklaştırmamızla sonuçlanan bir serüvene soktuysa, ikinci Adem de söz dinleyerek aslında bizi kurtuluşa kavuşturabilir. Bu da müjdesel noktada çok kıymetli bir ifadedir, noktadır. Tanrı'nın egemenliği ifadesi de var George Bey. Tanrı'nın egemenliği ifadesini İsa Mesih çok sık kullanıyor. Tövbe edin, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Ya da Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. Orada ya da burada değildir, aranızdadır gibi ifadeler var. Bu ifadeyi Elçi Pavlus kullanıyor ama İsa'ya göre çok az kullanıldı gibi bir fark ortaya atılıyor. Tanrı'nın egemenliği derken biz neyi kastediyoruz burada ve bu neden önemli?
1: Tanrı'nın egemenliği kavramı zaten az önce söylediğimiz gibi tekrardan Tanrı'nın yönetimi altında yaşama vaadidir. Yani Tanrı belirli bir zamanda, Tanrı her zaman egemendir. Yani her şeye üzerinde egemen, kraldır. O değişmez. Ama yeryüzü üzerinde onun egemenliğinin uygulanması geleceğe bakan bir olaydı yani eski ahit zamanlarında. Ve Tanrı şu dönemde, şu krallar döneminde bile diyor Daniel 2'de bu bir yeryüzünde bir krallık kuracak diye açıklıyor. Bir krallık, bir Tanrı'nın egemenliği vaadi vardır ve insanlara evet egemenlik yaklaştı diye haber vererek, müjde vererek İsa bana iman edin diyor, beni takip edin. Yani ardımdan gelin, yani kral benim şeklinde. Tanrı'nın egemenliği bendedir. Ve bana iman eden yeniden doğup o egemenliğe girecek diye öğretiyor. İşte Paulus artık bundan sonra, dirilişten sonra, İsa'nın dirilişinden sonra yazarak kurduğu kiliseleri bunu hatırlatıyor. Diyor ki, günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Ben size öğretmiştim diyor. Aldanmayın, ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız diyor böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rabbimiz İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Bu şekilde o egemenliği miras alabileceksiniz. Aklanarak, kurtularak onu miras alabileceksiniz. Paulus aynı zamanda büyük, geniş açıdan da Tanrı'nın egemenliğini öğretiyordu. İsa'nın iki gelişi arasındaki dönemden söz eder ve İsa'nın ikinci gelişinden sonra tam olarak kurulacak olan bir egemenlikten söz eder. Diyor ki İsa Mesih mesela herkes nasıl Adem'de ölüyorsa 1. Korintiler 15'ten okuyorum. Herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Yani Adem'de ölüm var, Mesih'te yaşam var. Her biri sırasa gelince dirilecek. Şimdi diriliş var. İlk örnek olarak Mesih dirildi. İlk 1. gelişinde. Sonra Mesih'in İkinci gelişinde Mesih'e ait olanlar da dirilecek. Bundan sonra Mesih, şimdi egemenlikle ilgili konuşuyor, programı anlatıyor. İçinde yaşadığımız dönemi anlatıyor. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği babaya, baba tanrıya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Demek ki şu anda bazı düşmanlar devam ediyor. Yani bu egemenlik tam olarak kurulmadı. Şu anda Mesih'e ait olanlar onun egemenliği altında yaşıyoruz ama ulusların üzerinde, dünya üzerinde henüz kurulmuş değildir. Çünkü diyor Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik, gökte egemenlik sürmesi gerekir. Sonra gelip de egemenlik sürmesi gerekir. Son ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Yani ve esas egemenliği miras almak için ölümden dirilmek gerekir. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz diyor. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Yani o şekilde Paulus Tanrı'nın egemenliğinden söz eder. Mesih'in yapacaklarını, yaptıklarını ve yapacaklarını açıklıyor.
0: Evet, burada bir virgül koyalım isterseniz, bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, kıymetli konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile Elçi Pavlus hakkındaki iddiaları ele almaya devam ediyoruz. Ve bu bölümde aslında İsa ve Pavlus arasında fark var mı? Öğretişleri arasında, hitap şekilleri arasında ve kiliseye olan yaklaşımları arasında bir fark var mı? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar aslında insanoğlu ve Tanrı'nın egemenliği ifadelerinin kullanımlarına baktık. Hem İsa'nın kullanımlarına hem de aslında Elçi Pavlus'un mektuplarındaki kullanımlara baktık. Ve diğer konulara devam etmek istiyoruz programın ilerleyen dakikalarında. Ama henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya üzerinden bizleri takip edebileceğinizi @radyomaranata yazarak bizi bulabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda bununla beraber de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet George Bey, önemli bir nokta daha var aslında. Sünnet konusu aslında ve bu konu bir dönem herhalde bir ayrılık da doğuruyor ilk kilisede. Ve Pavlus da bu konuya bahsediyor, bahsi geçiyor. İsa aslında sünnet konusuna hiç değinmediği halde Pavlus'un buna değindiğini ve bu konuda bir şey ortaya attığını görüyoruz. Bunu nasıl ele alabiliriz? Yani sünneti nasıl yorumlayabiliriz? Bu yasanın bir parçası olan sünnet kalkmış mıdır? Ne zaman kalkmıştır ortadan? Belki bu konuya değinmek gerekebilir burada.
6: Evet. İlginç bir konu sünnet. İlk önce şunu söylemek gerekir. Yani İsa'nın kendisi sünnet edildi. 8. gün yasaya göre erkek çocuklar 8. gün sünnet edilmesi gerekir. Hani bebekken sünnet ediliyorlardı. Bu da onlara İbrahim'in fiziksel ailesine ait olduklarını gösteren bir işaretti. 8. gün İsa adı verildi ona. Ve bu şekilde İsa da zaten sünnet edildi. Paulus da Yahudi olarak da 8. gün sünnet edildim diyor. Yani normal olarak bu Yahudiliğin bir işaretiydi. Ve İsa da hiç ondan söz etmede değil. Mesela Yuhanna 7'de sünnetten söz eder. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Yani İbrahim'den, çünkü Musa zamanında bir buyruk olarak verilmedi. İbrahim'e söylendi, sünnet olacaksınız. Bu antlaşmamın işareti olacaktır diyor. Şabat günü birini sünnet edersiniz diyor. Bu da ilginç bir şeydi. Çünkü Şabat günü hiçbir iş yapılmayacaktı diyor İsa. Ama diyor ki siz yine sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor de ünet ediliyor da Şabat günü bir adama tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Onlar benzer bir konu olarak Şabat günü, o da kutsal bir olaydı yasada. Ona onların geleneklerine uymadığı için, insanları Şabat günü iyileştirdiği için Ferisiler, Yahudi dindarları ona kızıyorlardı, ona karşı çıkıyorlardı. Ama o da sünneti örnek veriyor. Demek ki sünneti yadsımıyordu. Paulus da kesinlikle sünneti yadsımıyordu. Yani onu ama kimin için? Olay o. Yasa, Musa'nın yasası Yahudilerle yapılan bir antlaşma Tanrı'yla. Ve belirgin bir şekilde diyor ki ben bunu sadece sizlerle yapıyorum bu antlaşmayı. Yani bu ahit diğer uluslarla yapılmadı. Ve o yasalarda onlardan yasa hesabı sorulmuyordu. Sadece tek Tanrı'ya eş koşmak olayı, putlar yapmakla ilgili onlara özellikle ve temel yasaları çiğnemekle onları suçluyordu, uyarıyordu. Ama esas Yahudi olmayanlar İsa'ya bağlanmaya başladığı zaman soru işareti şu: Musa'nın yasasını bağlanmaları gerekiyor mu? Musa'nın yasasının bütün töreleri yerine getirmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu tartışma konusu oldu. Kilise bölünmedi. Kilise bu Yahudi olmayanlar katıldıkları zaman onlardan ne beklenecek diye bir tartışma oldu. Elçilerin İşleri 15. bölümde bunun nasıl bir tartışma olduğunu okuyoruz orada. Ve temel nokta karar şu: İsa da bunu öğretiyordu. Elçi Paulus da bunu öğretiyor. Sünnetle insan kurtulmuyor. Yasanın gereklerini yerine getirmekle kimse kurtulamaz zaten. Ve Yahudi olmayanlardan da bu Musa'nın yasasının gerekleri istenmeyecektir. Ama hangileri? Bu simgesel olan işaretler. Tabii ki zina etmeyecekler. Tabii ki tek Tanrı'ya inanacaklar. Tabii ki yalan söylemeyecekler. Çalmayacaklar, adam öldürmeyecekler. Temel ahlaki değerler değişmiyor. Ama sünnet, Şabat günü, bu kurbanlar da ortadan kalkan veya daha doğrusu tamamlanan şeylerdi. Onun için Paulus sünnetten söz ederken, sünnet ederseniz kutsal yasanın tümünü yerine getirmeniz gerekir diyor Galatyalılar'da. Yani ya hep ya hiç. Yani onlara, ama artık onlardan bu istenmiyor. Musa'nın yasasına göre gidip Kudüs'te tapınmaları gerekir. Ama tapınak da kalmayacak. İsa bu yıkılacak diyor. Yani yasa değişiyor. Yasa şekli değişiyor, tamamlanıyor. Musa'nın yasası yerine İsa'nın yasası, Mesih'in yasası geliyor. Yani çok biraz karmaşık bir konu ama o şekilde söyleyebilirim.
5: O zaman aslında bu iddiada ortaya atıldığı gibi İsa hiç bundan bahsetmedi gibi bir durum yok. İsa da bundan bahsediyor, Elçi Pavlus da bundan bahsediyor. Tabii ki bütün bu törensel kurallarda aslında Mesih'in çarmıhıyla beraber tamamlanıyor. Ve aslında bütün o düzenin hepsinin bir amacı olduğunu da tekrardan hatırlatıyoruz. Aslında bütün o yasa sistemi, bütün o düzen bize günahın bilincine varmamız için bir ayna niteliği görüyor aslında bizim için. Bize bir ayna tutuyor ve günahkar olduğumuzu bize gösteriyor ve Mesih olan ihtiyacımızı da burada hatırlamış oluyoruz. Şabat günü konusunda, örneğin Şabat günü hastaları iyileştirme konusunda tabii ki Yahudilerin bu konuda çok net tutucu bir tavır sürdürdüklerini biliyoruz. Şabat gününde aslında hiçbir iş yapmadıklarını, hatta işte bir kişi şiltesi varsa ve orada oturuyorsa onu kaldırmaması gerektiğini bile söylüyorlar ve aslında çok ileri bir boyutta bunu tuttuklarını görüyoruz. Ama İsa'ya baktığımız zaman İsa bu konuda Kendisini Şabat gününün de efendisi ilan ediyor. Yani Tanrı ilan ediyor. Çünkü Tanrı bu buyruğu veriyor, Şabat günü buyruğunu. Pavlus'un mektuplarında bu nokta ile ilgili hiçbir bahis geçmediğini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Bu konuya nasıl değinebiliriz? Yani Şabat günü konusu önemli midir? İsa bu konuda nasıl bir devrimci bir yaklaşım sergilemiştir aslında? Çünkü bir noktada hastaları iyileştirdiğini görüyoruz o Şabat gününde. Bunu nasıl ele alabiliriz bu konuyu?
6: Şabat günü önemli bir başlangıç noktasıdır. Kutsal kitabın başında yaratılış 6 günde Tanrı'nın her şeyi yarattığını okuyoruz. 7. gün dinlendiğini okuyoruz. Yani yaratılış bir Tanrı'nın işi, Tanrı'nın iş haftası, Tanrı'nın çalışması olarak ortaya çıktığını söylüyor. Tanrı çalışandır ve bu yaratılışı 6 günde yaratıyor. 7. günü kutsuyor ve kendisi bir istirahat oluşturuyor ve insanı da o istirahata katmak istiyor. Yani ve onunla beraberliği yakalamak istiyor. İnsanı bunun için yaratmıştır. O kendisiyle birliktelik için yaratıyor. İşte bu Şabat, bu huzur kaçıyor günahın varlığıyla. Şabat günü tekrardan ileriye bakan bir vaat olarak da görüyoruz. İsrail, Yahudiler yasa altında her 7. gün çalışmayacak, dinlenecek. Ama aynı zamanda Tanrı'nın yaptıklarını hatırlayacaklar ve 7. gün bütün o ibadetlerini, Tanrı'ya karşı olan bağımlılıklarını hatırlayacak, çalışmadan bekleyecekler bir gün. Ve bazı tarlalarını da 7. yılı Nadas'a bırakacaklar. Yani hiç, o da dinlenecek. Hayvanlar bile dinlenecek 7. gün. Demek ki bu dinlenme olayı çok önemlidir. İsa geldiği zaman da insanlar tabii ki yasaya çiğnedikleri için sürgüne gönderildiler. Ve Tora'ya daha sıkı bağlı olmak amacıyla Tora'ya ek yasalar getirmişlerdi. Bir nevi çitle çevirdiler. Kimse yaklaşmasın, yanlış yapmasın diye ek uygulamalar vardı. İsa bunları takmıyordu. Tam tersi, Şabat günü hastaları iyileştiriyordu. Söylediğin gibi ölüleri diriltiyordu. İyi işler yapıyordu Şabat günü ve diyor ki, Şabat gününün efendisi benim. Bana gelin, bende istirahat bulacaksınız. Canınız rahat bulur bende. Ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. İstirahat benim. Yani Şabat günü aynı diğer yasanı, diğer buyrukları gibi İsa'yı, gelecek olan Mesih'e işaret eden bir şeydir. İstirahat kaynağı Rabbin kendisidir. Ben geldim diyor. Ben de rahat bulursunuz. Ve Paulus da bu konuda söylüyor. Kimse yiyecek, İçecek, bayram, yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir diyor. Aslı ise Mesih'tedir. Kolosililer 2:16. Yani Şabat gününün efendisi, hakikati Mesih'tir diyor. Onun için yasanın bu simgesel, törensel uygulamaları İsa'yla tamamlanıyor. Onun için haftanın son günü değil de haftanın birinci günü ilk Mesih inanlıları toplanmaya başladılar. İsa'nın her şeyin tamamlayıcısı olarak ölümden dirildiği günü kutluyorlardı. O günde toplanıyorlardı. Sadece Yahudilere müjde verebilmek için Şabat günü sinagoglara, havralara giriyorlardı.
5: Evet, İsa'nın kendisi de aslında şöyle diyor. Markos 2. bölüm 19. ayette şöyle aktarılıyor bize. İsa şöyle karşılık verdi. İsa'ya diyorlar hani senin öğrencilerin neden oruç tutmuyor diyor. İsa şöyle karşılık veriyor. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Aslında bu Şabat günü konusunda da zaten Tanrı oradadır. Haliyle Tanrı oradaysa bizim ekstra bir şey yapmamız aslında gerek yok. Ve orada yasaya olan bakıştaki o yüzeysel dindarlığı da İsa bu şekilde yıkmış oluyor diyebiliriz. Tabii ki Elçi Pavlus ve İsa arasındaki farklardan siz bahsettiniz aslında. İsa daha çok olacak olan şeyleri aktarmışken, yani kendisiyle alakalı olacak olan şeyleri, ölümünü, tekrar dirilişini, ikinci gelişinden bahsederken, daha çok aslında peygambersel gelecekle alakalı konulardan bahsederken, Elçi Pavlus ise olmuş olan, gerçekleşmiş olan bu noktalara değinmiştir ve İsa'nın yapmış olduğu bu büyük işlere odaklanmıştır. Haliyle bir fark var mı diye soracak olursa İsa ve Pavlus arasında yüzeysel olarak bu tarz noktada bir farklılık olduğunu görürüz ama bu bir çelişki değil. Aslında çalışma alanlarının farklılığı gibi bunu söyleyebiliriz. Bu bölümün de aslında sonuna geldik George Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık tekrardan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatmış olalım. Sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde

0: Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Orucu gerçekten makbul yapan nedir? Allah oruç tutan kulun en çok neyine bakar? Bu hafta Laf Lafı Açtı programında makbul oruç, Allah'ı hoşnut eden oruç konusunu konuşuyoruz. Konuğumuz Protestan Kiliseleri Birliği Vakfı Başkanı ve Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karali. 18 Şubat öğlen saat 1'de Radyo Maranata'da canlı yayında. Canlı yayında bize yazabilir, sorularınızı anında iletebilirsiniz. Kaçırmayın.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde savaş ve kendini savunma konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, savaş ve kendini savunma konusunda konuşacağız bugün İlyas Bey. Öncelikli olarak neden savaşlar var sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Kardeşim, günahlıyız. Günah ve bencillik dünyaya girdi. Yani kırık, yıkılmış bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ne kadar modernlikle çevrilmiş olsak da insan içerisindeki arzu, çok özür diliyorum seyircilerden, içimizdeki o motivasyon, hayvani motivasyon, güdü bizi yanlış şeyler yapmaya itiyor. Ve İsa Mesih de onun için geldi. Yani dünyadaki o günahı, günah anlayışını ortadan kaldırmak ve bizi babaya döndürmek için, yeniden ahlaki anlayışımızı o tanrısal seviyeye çekmek için geldi. Kendini feda etti. Eğer ki onun elinin altına girmediyseniz bu ahlaki anlayış size ters gelecektir. Çünkü dünya yargılamak ve öldürmek için var. Ama Tanrı yaşama, bol yaşama sahip olalım diye gelen Tanrı'dır. Dünya bencil, günah içerisinde bir dünyadır. Yani işte güç kazanmak. Ya da toprak sahibi olmak. İşte insanlar bir avuç toprak için yor kendini diyor ya şarkı. Bir avuç toprak için veya zenginleşme arzusu üzerine. Bütün o devletlerin bile içerisine girmiş olan bu o kötü kök, kötü koku, kötü anlayış, o işte suyun içerisine bir damla bıraktığınız o zehir gibi düşün. Bütün o suyu bulandırıyor. Veya işte mesela etnik anlayış, başka insanları sevmemek, başka insanlardan, renkleri yüzünden, başka yerde yaşadıkları yüzünden, coğrafyaları yüzünden, geçmişte yaşadıklarımız sorun yüzünden nefret etmek, siyasi bir anlayış ya da dini farklılıklar veya kibir, nefret, adaletsizlik, bunların hepsi savaşlara yol açıyor. Kutsal Kitab'ın ilginç bir tespiti var. Yakup bölümünde, Yakup 4. bölümde 1. ve 2. ayetler diyor ki, aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Neden savaşıyorsunuz? Tutkularınız değil mi? Yani bir şey isteme, tutkuyla sahip olma isteği. Şehvetle bir şey istiyorsunuz, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama sahip olamıyorsunuz diyor kelam. Bundan dolayı bizim kıskançlıklarımız, şehvetle istediğimiz şeyler, arzuyla sahip olmaya çalıştığımız her şey, İnsan yaşamına da son verme isteğinin bir parçasıdır. İnsanı öldürmenin de bir parçasıdır. Şeyi hatırlayın, Kain ve Habil. İlk cinayet orada geliyor.
0: Evet, Kain ve Habil'de.
1: Değil mi? Kain ve Habil'de ilk cinayet neden geliyor? Çünkü Kain kardeşini sevmiyor, nefret ediyor ondan. Tanrı'nın onayını alma isteği Kain'in Habil'i öldürmesine yol açıyor. Hatta orada ilginç bir şekilde Tanrı Kain'e sesleniyor. Tam onun cinayeti işlemeden önce.
0: Evet, uyarıyor.
1: Uyarıyor onu. Düşünün ki Tanrı önünüze geldi. Siz bir günah işleyeceksiniz. Tanrı önünüzde durdu. Ve dedi ki, günah kapıda pusuya yatmış. Seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Tanrı önünüzde diyor ki, sen biraz sonra günah işleyeceksin. Kardeşini öldüreceksin. Ve ilginçtir, daha arada bir paragraf bile yok. Noktanın hemen sonrasında Kain tarlaya kardeşini çağırıyor. Organize çalışılmış bir şey bu. Ve onu orada öldürüyor. O zaman Kain yüreğinde hazırlamış kardeşini öldürmeyi. İsa Mesih Kutsal Kitabın başında Matta 5. bölümde dağdaki vaazda Hristiyan ahlakının temellerini oluştururken aslında bu yerden alıyor. Kardeşini yürekten öldürmek. Yüreğinde öldürmek. Bütün insanlar ilk başta yürekte öldürür. Diyor ki kardeşini aptal bile dersen ancak bu yürekten başlar işte. Bu yürekte öldürme başlıyor. Bu günahtır.
0: Evet.
1: Bu yüzden savaşlar yüreğimizden çıkıyor kardeşim. Milyonlarca insan neden oluyor? Bu yürekteki günahın bir ürünüdür. Düşünün, bir fikir, bir anlayış, bir düşünce milyonlarca insanın canına mal oluyor. Anlaşılır gibi değil. Birinci Dünya Savaşı'nda belki 30 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan ölmüş.
0: Çok fazla.
1: Değil mi? Ve halen savaşıyoruz. Yani bunu öğrenmemiz gerekmez miydi sizce? Saçma değil mi bu? Yani insan yaşamına son vermenin ne kadar zararlı olduğunu, dünya savaşlarının ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Halen savaşıyoruz. Halen orada burada savaşlar var.
0: Evet. Yani temeldeki sorun aslında hani baktığımızda birçok neden olabilir dünyasal anlamda ama temelde baktığımızdaki sorun günah sorunu. Çok Adem sorun. Ve Havva'dan gelen o günah potansiyeliyle doğuyor oluşumuz ve günahlı doğamızdan bu savaşma isteği, öldürme isteği gibi şeylerin çıktığını görüyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Ve temelde sorun günah diyebiliriz.
1: Günah.
0: Peki Tanrı'nın savaşa bakış açısı nedir? Kutsal kitaba baktığımızda.
1: Tanrı barışın tanrısıdır. Tanrı savaşmamızı istemez. Kimsenin ölmesini istemez. 2. Samuel'de diyor ki Tanrı, hepimiz yere dökülen su gibiyiz. Yani kayboluyoruz. Bir buğu gibi, bir çalı gibi kayboluyoruz. Tanrı kimse uzağa gidip, sürgüne gidip geri dönmesin ya da orada ölsün istemez. Onlar geri dönsün diye çözüm yolları düşünür diyor kelam. O zaman Tanrı barış yapmak, insanlar küs kalsın istememek gibi yüreğe sahip. Mezmur 34. Mezmur şöyle söylüyor. Kötülükten sakın, iyilik yap, esenliği ara, esenliğin yani barışın ardından koş. Ya da işte Matta 5. bölüm İsa Mesih'in dağdaki vaazından. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı'nın oğulları denecek.
0: Evet.
1: Biliyor musunuz İsa Mesih'in diğer bir ismi, kendisine atfedilen diğer bir sıfat barışın prensidir. Barış prensidir İsa Mesih. O yüzden Tanrı barışı sağlamak ve kötülüğe barışı sağlayarak son vermek ister. Tanrı kötülükle kötülüğe karşılık vermez. İyilikle karşılık verir. Ama yine şunu anlamak lazım. Şöyle bir ilke var. Tanrı iki tane büyük sıfattan oluşuyor. Tanrı adildir. Tanrı sevgidir. 1. Yuhanna'da görüyoruz Tanrı'nın böyle bir sıfatın içerisine dolduğu. Tanrı sevgi tanrısıdır. O yüzden Tanrı'nın adaleti ile Tanrı'nın sevgisi arasında bir gerilim var. Tanrı adaletini yerine getirmekle yükümlüdür. Yoksa günaha ortaklık etmiş olur, günahı ortaya çıkartmış olur.
0: Özüne aykırı davranamadığı.
1: Özüne aykırı davranamadığı için günahı yargılamakla yükümlüdür. Eninde sonunda dünyayı yargılayacak, ölümü yargılayacak ve eninde sonunda dünya yok olacak. Çünkü Tanrı dünyayı ne kadar uzun tutarsa günah da o kadar çok artacak. Tanrı da günahı yaratmış olur o zaman. Veya Tanrı sevmekle yükümlüdür. Bizi yarattıklarını seviyor. Şöyle bir şey örnek vereyim. Güzel bir örnek bu. Bir hakimsiniz. Hakim oldunuz. Önünüze davalar geliyor. Bir gün kızınız veya oğlunuz önünüze geldi. Bir hırsızlık suçundan. Siz hakimsiniz. Ne yaparsınız? Hakim olarak yetkinizi kullanıp ya ben kardeşim ben hakimim ya çıkartın şunu. Ne şeyi kararı. Benim oğlum bu ya. Diyebilecek misiniz? Değil mi? Sevginizden ötürü bunu yapmanız lazım. Çünkü siz oğlunuzu veya kızınızı seviyorsunuz. Yoksa hakimlik yetkiniz üzerinizdeyken maalesef oğlum yaptığın şey yanlıştı. Seni seviyorum ama hapse gitmen gerekiyor mu diyeceksiniz.
0: Yani ne kadar sevse de adaleti de yerine getirmek zorunda.
1: Değil mi? Ama Tanrı ne yapıyor? Tanrı diyor ki bak ben bu kaftanı çıkartıyorum. Sen gel bu kenara geç. Ben senin yerine senin suçunu üstlenirim. Diyor. Bu o yüzden İsa Mesih'i gönderiyor. İsa Mesih Tanrı'nın adaleti ile sevgisinin arasındaki gerilimi azaltmak için dünyaya gelmiştir. İsa Mesih sen ölmek zorundayken seni kurtarmak için Tanrı'nın adaletini göstereceği o paratoner olmuştur. Tanrı sana adaletini göstermemek için İsa Mesih'e adaletini göstermiştir. Bu yüzden haçın üzerinde ölen günahsız bir varlık görürüz. Ve Tanrı arasındaki o ilişki günah yüzünden kopar. Tanrı seni o kadar çok sever ki. Değil mi? Yuhanna 3. bölüm. dünyanın en ünlü ayetlerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Biricik oğlunu verir, kimse ondan sonraki ayeti okumaz. Ta ki ona iman eden sonsuz yaşama kavuşsun. Hiçbiri ölmesin diye bunu yapar. O yüzden biz savaşı konuşacaksak eğer, Tanrı'nın hem adaletini konuşmamız lazım, hem de sevgisini konuşmamız lazım. Sevgisi kesinlikle İsa Mesih'tir. İsa Mesih ilk gelişi sevgi içindir. Evet. İkinci gelişi de adalet için olacaktır.
0: Evet, Tanrı'nın aslında sevgisinden ve adaletinden bahsettik ve eski antlaşmada aslında birçok savaş olduğunu da okuyoruz. Kutsal kitabı okuduğumuzda bunu görüyoruz. Tanrı barışı seven bir Tanrı ise o zaman neden bu kadar çok savaş var okuduğumuzda eski ayette? Hatta savaşmalarını söyleyen bir Tanrı var.
1: Sevgili kardeşim, şimdi bu teolojik bir devlet. İsrail halkı daha krallar başlarında yokken Tanrı tarafından yönetiliyorlardı. Nerede başladı bu? Sina Dağı'nda. Mısır'dan çıkış bölümünü okursanız 20. bölümde Tanrı onlarla bir anlaşma keser. Sina Dağı'nın eteğinde Tanrı onlara seslenir. Der ki, ben sizden bir ulus yapacağım. Benimle beraber misiniz? İsrail halkı da cevap verir. Evet der. O zaman Tanrı onlara işi almış olur. Bir nevi bir halk olarak onları işi alır ve Tanrı onlara kutsallığını verir. Bu şekilde işleyecekti işler. Ve o kutsallığı verdikten sonra o halk onun kutsallığını diğer uluslara götürecekler. Diğer uluslara diyecekler ki, bakın biz Tanrı aracılığıyla ne kadar değiştik. Tanrı bizi ne kadar değiştirdi. Gelin siz de değişin diyeceklerdi. Bu yüzden kahinler ulusu Tanrı'nın öz halkıdırlar. Tanrı'nın sevgisini ve adaletini diğer uluslara götüreceklerdi. Şimdi Tanrı eğer devletin başındaysa ve onlar tarafından yönlendiriliyorsa, Tanrı aynı zamanda hem sevgisini hem adaletini diğer uluslara götürecek, onlar aracıyla götürecek demektir. Ve Tanrı eğer devlet ise Tanrı'nın söylediklerini yerine getirmek zorundadırlar. Gittikleri kimler? Pagan halklar. Peki pagan halkların Tanrı ile ilgili sorunu ne? Ateist, hiçbir Tanrı'ya inanmıyor zaten. Başka şeylere tapıyorlar.
0: Evet, putperest halk.
1: Ancak bir problem var kardeşim. Molek duymuş musunuz hiç? Molek diye bir put. Molek putu elleri yanan boynuzlu bir puttur.
0: Hı hı.
1: Yani içerisinde bir ateş yanar. Ellerin üzerinde ateş vardır. Bu halk Baal'a, Molek'e çocuklarını sunarlardı. Onları öldürmek amaçlı çocuklarını kurban ederlerdi.
0: Hı hı.
1: Şimdi çocukların Tanrı ile ilişkisini, çocuklar Tanrı tarafından verilen bir armağan. Şimdi düşünün ki çevrenizde bir komşunuz çocuğunu Allah'a kurban etmek istiyor elinde bıçakla. Engel olmaz mısınız? Siz şimdi bunu vicdani yükümlülükle yapıyorsunuz. Tanrı neyle yapıyor? Tanrı adaleti uğruna bunu yapıyor. Çünkü o çocuk, hı hı, Tanrı tarafından verilmiş bir armağan. Şimdi bu adam Tanrı'nın armağanını öldürüyor. Tanrı müdahale etmeyecek diyoruz. Kusura bakmayın. Tanrı'nın her müdahalesi Tanrı'nın halkına veya verdiği o meyvelere yöneliktir. Tanrı cihatçı bir Tanrı değildir. Yani toprak almak için ya da başka topraklarla genişlemek için, bir imparatorluk kurmak için kendisine halklara saldırtmaz İsrail'i. Tanrı'nın İsrail'i halkların, o halkların üzerine yollamasının ana nedeni halkların kendi çocuklarını putlara sunmasıydı. Kendilerini putlara sunmasıydı. Zina ile, ahlaksızlık ile Tanrı'nın adını yere çalmalarıydı. Çünkü biz de aynı zamanda Tanrı'ya aitiz. Şimdi siz düşünün. Bir çocuğunuz var. Çocuğunuz gidip her yerde hırsızlık yapıyor. İnsanları bıçaklıyor. Adam dövüyor. Ve her gün polis geliyor çocuğunuzu sizin evinize teslim ediyor. Ve siz onun babasısınız. Sorumluluğunu taşımaz mısınız onun? Eninde sonunda polise alın götürün bunu. Hapse atın. Geri gelmesin demez misiniz? Çünkü adınızı kirletiyor. Hatta bir yerden sonra çocuğun da soyadını değiştirmesini istersiniz. Hatta tam tersi babanız için düşünün. Babanız hırsız, katil, soyguncu bir adam, onun soyadını taşmak ister misiniz? Yıllar boyu bu itibarla yaşamak ister misiniz? Şimdi Tanrı insana özünü verdi. Kendinden bir parça verdi. İnsan gidip insan öldürdükçe, katliam yaptıkça, kendi verdiği meyveleri öldürdükçe, ahlaksızlığın, pisliğin içerisine battıkça, Lut'u hatırlayın. Neredeyse kızlarını veriyordu. Ahlaksızlık alıp yürümüştü. Şimdi Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'yı yargılaması, yani niye sevmiyor? İyi de adalet de mi yapmasın Tanrı? Tanrı tepkisiz mi kalsın?
0: O zaman aslında onların puta tapmaları ya da çocuklarına puta sunmaları durumuna baktığımızda günah dediğimiz şey aslında Tanrı'ya karşı yapılan bir şey. Sanki hani biz insana karşı bir insan zarar gördüğünde sanki bir insana yapmış gibi düşünüyoruz ama aslında ilk etapta baktığımızda Tanrı'ya karşı yapılmıştır o günah. O zaman Tanrı adaleti sağlayacaktır. Ve anladığım kadarıyla Tanrı İbrahim'in soyundan o oluşturduğu ulusla beraber diğer halkları yargıladığını görüyoruz. Evet. O savaş aracılığıyla.
1: Tabii. Ortada sadece bir yargı yok ama kutsama da var. Hı-hı. Çünkü İbrahim'e verdiği vaadin bir parçasıdır, hatırlıyorsunuz. Yani seni kutsayanı kutsayacağım, seni bereketleyeni, sana lanet eden de lanet edeceğim diyor,
0: evet,
1: Tanrı.
0: Yani o aslında oluşturduğu ulus aracılığıyla diğer ulusları bereketleyeceğini söylemişti.
1: Evet, o zaman yani hem içerisinde bir kutsama bereket var hem bir lanet var. Bu sizin kararınıza bağlı. Bugün de aynı değil mi? Tanrı'ya ya bereketle ya lanetle yaklaşıyorsunuz. Ya redle ya kabul ile yaklaşıyorsunuz. Bunların bir sonucu oluyor. Bugün de durum değişmiyor. Aynı şeyi bugün de kendi hayatınızda görebilirsiniz.
0: Evet, peki bir savaş karşısında bir Hristiyan'ın tutumu ne olmalı?
1: Sevgili kardeşim, bu biz barışa çağrıldık.
0: Evet.
1: Romalılar 12. bölümde diyor ki, 18. ayette, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Hatta kelam diyor ki, bulunduğunuz şehirde, şehri terk etmeyin, oturun ve onun iyiliği için çalışın. Onun esenliği için çalışın. Yani bir şehirde Hristiyan bir birey varsa Allah'la ilişkiniz daha sağlam demektir. Hristiyanları şehirden kovmayın. Çünkü onlar Allah'la ilgili bereketi şehrinize getiriyorlar. Hatta Matta 5. bölümde İsa'nın çok bildiğimiz, herkes tarafından bilinen, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. İşte bir yanağınıza tokat atan öbür yanağınızı da çevirin der İsa Mesih. Bizim savaşı olan tutumumuz barıştır. Çünkü İsa Mesih barış prensidir. Ama aynı zamanda hakkımı savunmak, adaleti yerine getirmek, zayıfı korumak ve kötülüğe karşı koymak durumunda da kalabiliyoruz. Bu yıkılmış dünyada biz sadece sevgiyle her şeyin çözülebileceğine inanmıyoruz. İşin içerisine adalet de giriyor. Hı hı. Problem nedir? Adaleti göstermek sevgisizlik midir? Eğer sevgiye ters ise adaletinizi göstermek, yapmayın. İsa Mesih diyor ki, sizden birisi bir şey mi istedi? Verin. Sizden ceketinizi mi istedi? Ona gömleğinizi de verin. Size dedi ki, gel benimle 1 kilometre yürüyeceksin. Onunla 2 kilometre yürüyün. Ki sizi başka adil olan başka bir yere götürüp adaletsizlikten ötürü yargıya teslim etmesin. Hı hı. Demek ki biz insanlara karşı sevecenlikle, sevgiyle, halim ruhlulukla, yumuşak huylulukla davranmamız lazım. Bu İsa'nın kültürüdür. İnsanın kültürünü benimsememiş birisi için bu garip olabilir. Ya kendini kullandırıyorsun, kendini bırakıyorsun insanlara, insanlar seni kullanıyorlar. Ya kullansınlar insanlar beni. Mühim olan Tanrı'nın adının yücelmesidir. İnsanlarla savaşsam bu daha mı iyi? Ama sevgili kardeşim, eğer ki iş adalete gelirse, hakka gelirse, hakkımı savunmak da benim için açılmış bir yöntemdir. Hı hı. İşin içerisinde devletin bana vermiş olduğu hakları savunmak varsa, mahkeme gibi. Ya mesela çocuklarımız okullarda bazen zulüm görebiliyorlar. Evet. Başka çocuklar onlara zulüm gösterebiliyorlar. Oğullarım eve geldiğinde, ya bu çocuk benimle alay etti, bu çocuk bana şey yaptı, güldü dediklerinde, oğlum diyorum, ona güzel davran, iyi davran. Ancak gidip bir çocuk onu döverse, vurursa, bunu gider müdürden sorarım.
0: Tabii ki.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ya da ona karşı kötü davranırsa, bunu gidip öğretmeninden ya da çocuktan sorarım. Hakkımı ararım. Çocuklarımızın hakkını aramayın demiyoruz. Ama eğer ki sevecenlikle çözebileceğiniz bir durum, sevgiyle çözebileceğiniz bir durum, insanı sevgiyle yola getirebileceğiniz bir durum varsa ilk önce onu deneyin diyoruz.
0: Evet, önce barış ve esenliği aramalıyız yani.
1: Aynen. Rab diyor işte, esenliğin ve barışın önünden gidin. Ardından gidin diyor Rab bize.
0: Evet, aslında savaşma konusu, kendini savunma konusu çok derin. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
1: Radyo Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün savaş ve kendini savunma hakkında konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında savaşlar neden var diye konuştuk ve temelde sorunun günah olduğunu söyledik. Tanrı'nın savaşa bakış açısından bahsettik biraz ve Tanrı'nın gerçekten barış isteyen bir Tanrı olduğunu, savaşı istemediğini de gördük. Tabii ki Hristiyanlar olarak savaşa ve karşı olmamız gerektiğini biliyoruz. Yani barışın ve esenliğinin ardından gitmek gerektiğini. Ama tabii ki bir devlet olarak savaşa giriyorsak yine de devletin kurallarına uymamız gerektiğini de konuştuk. Eski ayetteki savaş durumlarından bahsettik ve aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şununla devam etmek istiyorum İlyas Bey. Bir Hristiyan kişisel anlamda kendi yaşamına yönelik saldırıya nasıl cevap vermeli? Kendisinden nasıl uzaklaştırmalı bunu?
4: Kardeşim şimdi Luther'in güzel bir sözü var. Sanırım Luther'e aitti. Kuşların kafamın üzerinde uçmasına engel olamam ama kafama pislemelerine engel olabilirim diyordu. Şimdi Matta 5. bölüm diyor ki size kötülük eden kişiye karşı koymayın. Biri sağ yanağınıza vurursa öbür yanağınızı da çevirin. Şimdi bu ilkeye göre gelen geçen bize tokat atsın.
3: Öyle mi olacak?
4: Öyle mi olacak diye düşünmemiz gerekiyor. Ama İsa Mesih'in burada bahsettiği şey kötülüğe karşı koymakla alakalı. Kötülüğe kötülükle karşı koyarsak kutsal kitaba göre fazladan bir şey yapmış olmayız. Ama iyilikle karşı koyarsak diyor ki karşıdakinin başına ateş korları yağarsın. Yani karşıdakini utandırırsın. O yüzden iyilik yapmanın peşinden koşalım diyor kelam. Bu nereye kadardır? Yani bazen insanlar tarafından kötülük yapılıyoruz. Yani Hristiyan olduğumuz için insanlar bize kötülük yapıyor. Bazen mobbinge uğruyoruz iş yerimizden. Bazı insanlar Hristiyan olduğumuz için bize kötü şeyler söyleyebiliyorlar. O zaman tabii ki onlara iyilikle davranmamız, yani sevgiyle davranmamız lazım. Ama bir yerden sonra hakkımızı arayabiliriz. Bir yerden sonra mahkeme yolu var, adalet yolu var. Bunun arkasından gidebiliriz. Ancak sonuna kadar, yani kişiyi değiştirene kadar onunla sevgiyle uzlaşma yolunu aramamız gerekiyor. Baktık gerçekten artık yol gitmiyor. Artık sağ yanağımız vurmak karşıdakini değiştirmiyor. İyilik değiştirmiyor. Mahkemeler ve adalet bizim için çalışıyor. Tanrı tarafından verilmiş bir görevi var devletimizin. Nasıl biz itaat ediyorsak devletimize hak ve hukuk diye bir şey vardır. O yüzden bir zulme sessiz kalmak veya kötülüğü teşvik edecek şekilde sesimiz çıkartmamak. Yani kişi kötülük yapıyor, biz de sesimizi çıkartmıyoruz. O da teşvik oluyor ki daha fazla kötülük yapsın.
3: Evet.
4: Onu cesaretlendiriyoruz. Bu bize aykırıdır kardeşim. O zaman bizim artık sesimizi çıkartıp hakkımızı aramamız gerekiyor. Hristiyan geleneğinde küfür ya da kötülük yoktur. Ancak sevgi vardır. Geleneğimiz o şekilde. İsa Mesih'ten ilerliyor. İsa Mesih'i de dövdüler. Zulmettiler.
3: Evet.
4: Ve onları bağışla diyen anlayış vardı haçın üzerinde. Yani bir insan İsa Mesih'i tanımadan ona kötülük edenleri bağışlayabilecek motivasyona sahip olamaz.
3: Evet.
4: Malatya'da kardeşlerimizi katlettiler. Eşleri çıkıp dediler ki biz onları affediyoruz. Ve onlar için dua ediyoruz. Kim bu anlayışa sahip olabilir? Ama peki haklarını aramadılar mı? Mahkemelere başvurmadık mı? Tabii ki.
3: Evet.
4: O zaman sevgi ile adalet arasında gene bir seçim yapmamız gerekirse ikisini de nasıl seçeceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
3: Evet, yani kendi hakkımızı aramayacağımız anlamına gelmiyor ama bütün sorunları öncelikli olarak sevgiyle çözebilmeyi denemeliyiz. Bize doğru. Yaptığı gibi hemen biz de aynı şekilde karşılık vermemeliyiz. Evet. Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışıyoruz aynı zamanda.
4: Aynen.
3: Evet, tabii ki her birimiz bir devletin altında yaşıyoruz ve vatandaşız. Her insanın, yani bir devletin vatandaşı ve vatandaşı olduğumuz ülke savaşa girerse eğer bizim buna tavrımız ne olmalı İlyas Bey?
4: Değerli kardeşim, iki tane ayrı yöntem var. İkisinden bir tanesini seçebilirsin. Ama dikkat et. Tanrı diyor ki öç benimdir. Karşılığı ben veririm. Eğer öç alıyorsan veya nefretle yapıyorsan bu yöntem senden çıktı. Devletten değil. Şimdi Romalılar 13. bölümden birkaç ayet okuyacağım. Bu ayetleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı ayetler insan tarafından suistimal edilebilir. Hı hı. Yani özellikle imanlar tarafından. Çünkü bunların hepsi imanlara yazıldı. Şöyle söylüyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Yani evet. Yönetime direniyorsan, adaleti gözetmeden, haksızlığa seviniyorsan, bu Tanrı buyruğuna karşı gelmektir. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. İsa Mesih nasıl öldürüldü? O günkü yönetimin oluruyla öldürüldü. Evet. Değil mi? İsa Mesih şunu söyleyebilirdi. Ya ben Rabbim. İstesem buraya bir lejyondan fazla melek getirebilirim. Ve bir tanesi düşünün, Sodom ve Gomorra'yı yerle bir etti. Bir evet. Melek. Düşünün, bir yüzlerce meleğin orada neler yapabileceğini düşünün. Ama Tanrı'nın devletin adaletiyle bir sorunu yok. Tanrı'nın insan yüreğindeki günahla alakalı bir sorunu var. O yüzden buna yaklaşımımız Tanrı'nın anlayışı üzerinden olmalı. Tanrı devleti adaleti sağlasın diye dünya üzerinde verdi. İstersen kabul edersin. İstersen etmezsin. İstersen sana uygun olanı alırsın, istersen almazsın. Ancak Tanrı'nın devleti neden verdiğini, adaletin neden sağlaması gerektiğini bilmen gerekiyor. Bu Tanrı'nın anlayışıdır. İstersen devletini sev, istersen sevme. Devleti sevme anlayışı Tanrı tarafından verilmiştir. Sen bunun tersini yapıyorsan hem Tanrı'ya karşı günah işliyorsun, hem de yasaya karşı günah işliyorsun. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İki yaklaşım var.
3: Yani o zaman eğer devlet savaşa giriyorsa bir asker olarak o savaşa katılabilirsin. Çünkü zaten yönetime bağlı olmamız gerekiyor. O yönetim eğer bunu istiyorsa, seni savaşa katılmanı istiyorsa, çağırıyorsa, o zaman biz buna katılabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok.
4: Kesinlikle öyle. Ama iki yaklaşımda da bulunabilirsin bununla ilgili. Evet. Ya eline bir silah alırsın ve insanlarla savaşırsın ve can alırsın. Veya orada can sağlayabilirsin, can verebilirsin. Bir tane film var. Orada bu adam çıkıp yukarıdan insanları alıyor ve birliğe geri getiriyor. Yaralanmış askerleri birliğine geri getiriyor ve onların iyileşmesini sağlıyor. Böylece 39-40'a yakın insan canı kurtarıyor. Belki daha fazla. İstiyorsan bunu yapabilirsin. Orada yaralanan insanlara bakarsın, onlarla ilgilenirsin. Ya da insanların yararı için olacak şeylerle meşgul olursun veya devletin dediği gibi eline bir silah alır, karşıdakiyle savaşırsın. Bu hem pasifist yaklaşım hem de adil savaş yaklaşımı, yani savaşa adil bir anlayışla yaklaşmak, ikisi için de, ikisi arasında da bir fark yoktur benim için. Ancak şöyle bir fark olabilir: pasifist yaklaşımda can veriyorsun, insanlara can sağlıyorsun, iyilik yapıyorsun, can kurtarıyorsun, diğerinde de can alıyorsun. İkisi de yanlış değil. Ama bir tanesi bana daha mesihsel geliyor. Kişi silah alırsa ve devletin oluruyla bir savaşın içerisinde savaşırsa, ben buna yanlış gözüyle bakmıyorum. Çünkü devletin el altındadır. Romalılar 13. bölümde göre de yanlış bir şey yapmaz.
3: Ama yine de savaş sırasında görüyoruz mesela haberlerde. Askerlerle savaşan var ama bazen halktan bile isteyen insanları öldürüyorlar. Bazen çocukları. Evet. Savaşa dahil olmayan insanlara karşı yapılan zulümleri de görüyoruz askerler tarafından. O zaman baktığımızda savaşın içerisinde, belki o devletin altında savaşın içerisinde olsak da, o halktan insana ya da savaşa dahil olmayan insanlara yapılan şeyler tamamen bizim kararımızla olan şeyler. Evet, bunlar doğru tutumu değil diyebiliriz.
4: Kesinlikle. Hı-hı. Senin yürek tutumuna kardeşim, burada içeride ne var? Yüreğinden ne taşıyor? Yürek tutumunda ne var? Yürek tutumunda öc mü var? Yürek tutumunda etnik bir kıyım mı var? Yürek tutumunda karşıdan nefret etmek mi var? Bir ara bir savaş oldu iki ulus arasında ve bir ulustan bir kardeşi aradım. Çünkü Facebook üzerinden yayın yapıyordu. Hani hem konuşuyordu hem eleştiriyordu karşıdaki ulusu. Kardeşim dedim, yani bu yaptığın şey yanlıştır. O bana mesaj çekti. Sen biliyor musun onlar bize ne yaptı? Onlar bize nasıl nefret ediyorlar? Onlar bize şöyle, onlar bize böyle. Kardeşim, onlar diye bir şey yok. Sen İsa Mesih imanlısısın. İsa Mesih imanlısı olarak bakman gereken gözlük Tanrı'nın gözlüğüdür.
3: Evet.
4: Onlar da Tanrı'nın çocukları. Sen de Tanrı'nın çocuklarısın. Tanrı çocuklar arasında ayrım yapmaz. Sen İsa Mesih imanlısı olarak barışın arkasından koşturman gerekiyorken nefretin arkasından koşturuyor ve bunu belli bahanelerin arkasına sürüyorsan, belki bahanelerin geçerli olabilir başka insanların içerisinde, ama İncil'e göre yanlıştır. Bizim Rabbimiz kendini feda eden bir Rab'dir. Kendini öldürmeye çalışan insanlar için kendini feda eden bir Rab'dir. Kendisi yerine bir tane hırsızı, bir tane caniyi salıverdiler. Barabas'ı salıverdiler. Tanrı, biz daha insan öldürürken, adam öldürürken, caniyken, hırsızken bizim için kendini feda eden İsa Mesih'i gönderdiyse, biz nasıl başka insanların canını alabilmek için olur verebiliriz? Kutsal kitaba aykırıdır bu.
3: Evet. Peki İncil'e baktığımızda savaşla ilgili durum nedir İlyas Bey? İsa Mesih savaşmış mıdır mesela, ya da Hristiyanlık yayılırken savaşılmış mıdır? Biraz bununla ilgili bilgi verir misiniz?
4: İsa Mesih barışın prensidir. Yaşaya 9. bölüm 6. ayet. Onun için öyle söylüyor. Öyle bir sıfat koymuşlar İsa Mesih'e. Barış prensi.
3: Evet.
4: O barışın prensidir. İncil'de savaş ve yayılma. Yani bizde cihat anlayışı yoktur.
3: Hı hı.
4: Bizim için yeryüzünde bir toprak yoktur. Yani ele geçirmemiz gereken, almamız gereken bir toprak yoktur. Bizim toprağımız zaten kazanılmış, gökyüzündedir. Orayı ele geçirmeye çalışıyoruz, oraya gitmeye çalışıyoruz. O yüzden bir savaş yoktur. Düşünün, Roma Devleti 250'lerde Hristiyanlığı kabul ettiğinde Hristiyanlar tek bir ok atmadan ama can vererek,
3: hı hı,
4: Roma'ya kendilerini bir din olarak kabul ettirdiler. O zamana kadar haçın üzerine asıldılar, gladyatörlerin, aslanların önüne atıldılar. Zulüm gördüler, öldürüldüler, kaçtılar. Yer altlarında, mağaralarda yaşadılar. İbraniler 12. bölüm biraz bundan bahsediyor. Paulus diyor ki, onun uğruna, İsa Mesih'in uğruna her gün kasaplık koyun sayılıyoruz. Öldürülüyoruz. Ne demek bu her gün kasaplık koyun? Bir tanesini aldırıyorlar. Sanki böyle koyun kesermiş gibi öldürüyorlar. O yüzden ölmek İsa Mesih'in halkı için normal bir durum. Ama öldürmek öyle değildir.
3: Hı hı.
4: Bize öldürme emredilmedi. İsa Mesih aracılığıyla ölme emredildi bize. O yüzden biz can veriyoruz. Ve can vererek, eğer ki büyük bir imparatorluğu değiştirebildiysek, büyük bir imparatorluğu dize getirebildiysek, tek bir ok atmadan, çünkü bizde cihat anlayışı yoktur, yaklaşımımız nasıl olmalı? Demek ki bizim can vererek kendimizi Tanrı'ya vermemiz lazım ki insanları, hı hı, değiştirebilelim. Eskiden mesela ilk kilise babaları bu konuda çok konuştular. Mesela Tertullianus, Origenes, işte savaşın yanlış olduğunu, kesinlikle savaşılamayacağını, çünkü İsa Mesih'e aykırı olduğunu savunuyorlardı. Ama mesela Augustinus, Tanrı Şehri diye bir kitabı var. Çok çok güzel bir kitap. Herkesin, hı-hı, okumasını tavsiye ediyorum. Orada adil savaş yaklaşımı diye bir yaklaşımdan bahsediyor. Bu yüzden adil savaş yaklaşımının içerisinde adaleti sağlamak gibi bir önemli bir detay var. Onun üzerine düşünmek lazım.
3: Hı hı. Evet, zaten İncil'i okuduğumuzda da İsa Mesih'in hiç savaşmadığını görüyoruz ve Hristiyanlığın da yayılırken herhangi bir savaş yaşandığını da görmüyoruz. Zaten Tanrı da müjdeyi duyurun dedi, sözü duyurun dedi ama bunu savaşarak yapın demedi zaten.
4: Aslında biliyor musun, savaşıyoruz. Efesler 5. bölümde bizim savaşımız ruhsal bir savaştır.
3: Evet.
4: Kötülüğe karşı. Yani bu dünyadaki insanlara karşı savaşmıyoruz. Bu dünyanın ardındaki anlayışa karşı savaşıyoruz. Bizimki savaştığımız kötülüğün düşüncesi, fikri, şeytanın orduları, ruhsal bir savaş sürdürüyoruz. Aslında kötülüğün insan savaşından önce kötülükle iyilik arasındaki savaşın şeyleriyiz, askerleriyiz. Onunla uğraşıyoruz. Yoksa ne devletlerle, ne milletlerle, ne etnik kökenlerle, ne toprakla alakamız yoktur. Küçük bir parantez açmak istiyorum sevgili kardeşim. Mesela İsa Mesih kendini verdi, öldürüldü. Ama İsa Mesih yüksek kurulun önüne çıkarıldığında ona birisi sen kahinle nasıl böyle konuşursun diye tokat atıyor. Yuhanna 18. bölümde çok ilginç bir şey söylüyor İsa Mesih. Diyor ki eğer yanlış yaptımsa, eğer kötülük yaptımsa, eğer günah işledimse bana göster. Ama yoksa bana neden vuruyorsun? Bu önemli bir detay. Neden önemli bir detay? Bir nüans var. Nüans şudur. Günah işledimse yapacağım, çekeceğim çileden razıyım. Hak ettim yani. Olayım. Hani. Ama hakkımı da ararım. Mahkemeye de bununla ilgili başvururum. Hakkımı savunurum. Çünkü biz kardeşim dezavantajlı grubuz. Hristiyanlar olarak çok zulüm görüyoruz. Yani gidiyoruz mesela diyoruz ki adama kardeşim bu dükkana ihtiyacımız var. Dernek açacağız. Adam diyor ki siz Hristiyansınız ben bunu vermiyorum. Dezavantajlı gruptayız.
3: Evet.
4: Değil mi? Bize bazı şeyleri sağlamıyor. Ama bu hakkımı aramayacağım anlamına gelmez. Bana haksızlık yapılıyorsa hakkımı aramalıyım.
3: Kesinlikle öyle. Evet, Tanrı'nın bakış açısı barış ve savaşı tabii ki Tanrı'nın isteği değil savaşılması. Ama tarihe baktığımızda Haçlı Seferlerini görüyoruz mesela. Ve Hristiyanlığın yayılması için yani bu inancın yayılması için savaşılabilir mi diye de sormak istiyorum. Sanki haklı bir nedenmiş gibi görülebilir. Ya da bu şekilde hareket edebilir miyiz? Bu doğru olur mu? Yani Tanrı savaşı istemiyor ama Hristiyanlığın yayılması için savaşa razı olur mu? Bunu ister mi? Bunun için savaşılabilir mi? Ya da Haçlı Seferleri vardı. Bu evet, için evet, savaşıldı. Evet. Tarihte neden böyle bir şey var?
4: Şimdi sevgili kardeşim demin bahsettiğim Roma devlet olarak dini yani Hristiyanlığı din olarak aldı.
3: Evet.
4: Siyaset dini yozlaştırıyor. Siyaset ve gelenekler dini yozlaştırıyor. Din o kadar yozlaştı ki düşün bundan 1000 yıl sonra yozlaşmış olan inancın başındaki adam bütün ülkelere diyor ki gelin toprak sahibi olacağız. Yani Hristiyanlık içerisinde cihat anlayışı yok. Kutsal kitaba aykırıdır bu. Ve o kadar büyük devletleri harekete geçiriyor ki insanlar milyonlarca insan şeye doğru gidiyor. Doğuya doğru gidip toprak ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün herkes bunu bilir ki bu güneşin doğuşu ve batışı kadar bilinen bir fenomen. Bu insanların hepsi maddi açıdan problem yaşadıkları için doğuya, doğunun zenginliklerine gittiler. Doğunun zenginlikleri gibi bir terim var herkes tarafından bilinen. Doğunun zenginliklerini ele geçirmeye gittiler. Çünkü orada turizm dönüyor, İpek yolu ticareti orada dönüyor. İnsanlar Avrupa'da aç ve gidip o ticareti ele geçirmek, o şeyi ele geçirmek için bugün de yaptığımız budur. Toprak ele geçirmek için savaşmak. İsa Mesih'e uygun olmayan herhangi bir durumu savaşla ilişkilendiremezsiniz. Çünkü yasaktır. İsa Mesih barış Allah'ıdır, barış Rabbidir. Buna rağmen gidip savaşıyorsanız bunu İncil'den aldım, İncil söylüyor diyemezsiniz. Din o kadar yozlaşmış ki İnsanlar ne İncil okuyorlar ne kitap okuyorlar ve din adamlarının ağzına bakıyorlar. Günümüzde de aynı durum yaşanmıyor mu? Din adamlarının ağzından İncil'de olmayan sözler çıkıyor ya da Allah kelamı üzerinde olmayan sözler çıkıyor ve insanlar bunu kabul ediyorlar. Bu cehaletin bir ürünüdür.
3: Evet.
4: O yüzden o zaman kutsal kitap okumayan insanlar sadece din adamlarının ağzından çıkan sözlerle işte gökyüzünden arsalar satan, cennetler vaat eden, endüjanslar oluşturan, insanları yakan ve öldüren, insanları yargılayan bir anlayışın kutsal kitaptan geldiğine inanmak mümkün değil. Çünkü barışın sağlayıcısı kutsal kitap nasıl böyle şeylere yol açabilir? Haçlı seferleri İncil'den gelmedi. İnsanların yanlış anlayışlarından, yanlış düşüncelerinden, kendi içindeki şehvetten, demin okuduk Yakup'taki o anlayıştan ortaya çıktı. Kimse bunu onunla bağdaştıramaz. Bugün bile tarihçiler bunu kabul ediyorlar. Bugün bile bilinen bir gerçek. Haçlı seferlerinin İncil kaynaklı, Hristiyanlık kaynaklı değil de insanların toprak ele geçirmek, daha zengin olmak için ortaya çıkan o kaynağından ötürü, o şehvetten ötürü geldiğini biliyorlar. Ama şunu sormak lazım. Eğer ki bir din, bir inanç bunu yapıyorsa bunu nereden kaynaklanıyor? Kaynağı nedir? Eğer kendi kaynağı açtığı kutsal kitabıysa yani kendi öz kitabıysa şunu sormak lazım. Tanrı savaşmak ister mi? Tanrı sevgi Allah'a değil mi? Değil mi? Tanrı cihat sever mi? Bunu sormak lazım.
3: Tabii ki insanların yapmış olduğu birçok şey var ama bu insanların hatası. Yine de İncil'e baktığımızda herhangi bir savaş emri ya da savaşmakla ilgili bir şey görmüyoruz. Aksine düşmanını bile seven, sevin diyen bir tanrı var. Ve maalesef insanlar bazen yanlış yapabiliyor ama bu tanrıyı suçlayamayız yani insanın hatasıdır. Haç seferleri de öyle aslında olmaması gereken ama Hristiyanlıkla İncil'le bağdaştırılan bir durum maalesef. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak gerekirse savaşa gitmek her zaman yanlış mı yoksa bazı durumlarda haklı nedenler olabilir mi? Savaşa gidebilir mi bir Hristiyan diye sorarak aslında bir toparlarsak savaşmak ve kendini savunmakla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz?
4: Yine 4-5 ilkeye sığdırayım bunu. Hı hı. Savaş meşru bir otorite tarafından yani devlet tarafından mı

0: masumları öldürüyorlardı, çocukları öldürüyorlardı. Masumları korumaya yönelik midir? Ve bütün barışçıl yollar tükenmiş mi? Bütün barışçıl yolları tükettikten sonra mı bu yola giriyorsun? O yüzden işte savaşın sevgi ve adalet arasındaki o ince çizgiyi belirlemek gerekiyor. Bunların hepsi meşruluğu, orantılılığı, masumları koruması ve barışçı yolların hepsinin tükenmiş olması savaşa yol açıyorsa orada kendin seç. Pasifist bir anlayışla insan canı mı kurtaracaksın yoksa masumları korumak için can mı alacaksın? Hmm. Bu da sizin vicdani yükümlülüğünüze, Tanrı ile aranızdaki ilişkiye ve Tanrı'nın vermiş olduğu ilkelere dayanır.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İlyas Bey. Zamanımızın sonuna geldik çünkü. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Savaş ve kendini savunma ile ilgili bugün konuştuk Hristiyan Ahlakı programımızda. Soru ve görüşleriniz varsa eğer program içerisinde dinlediklerinizin arasında bizleri soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip edebilmek için tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Rica ederim efendim.
1: Herkese esenlik olsun dinleyicilerimize.
0: Esenlikler, esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
9: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
10: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
11: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
0: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
0: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.